kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül. Açız biz biliyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Bakın size demişim ne günler bu günler. Yavaş yavaş böyle pazartesi ne demiştim? Günler çok hızlı geçiyor. Daha 4 günümüz kaldı demiştim ben size. Hop ne olduk? Geldik cumaya. Görüyorsunuz değil mi? Günler bizden daha hızlı. Vallahi yetişene de aşk olsun diyorum. Sabahın bu saatinde direksiyon başında olanlara yolunuz açık olsun. Dükkanını açanlara bereketli kazançlar. Gece boyu çalışıp şimdi eve dönenlere de güzel deliksiz bir uyku gelsin arkadaşlar. Evet biz burada yine boş durmayacağız. Bol müziğimiz var, bol muhabbetimiz olacağız. Güleceğiz, eğleneceğiz, birbirimize hafiften de satışacağız tabii. Her zamanki gibi. Siz bana giydireceksiniz, ben size cevap vereceğim. Yani cuma sabahını böyle uslu uslu geçirmeye hiç mi niyetimiz yok? Ya genel uzuvisiyiz. Bir de küçük bir duyuru. Haftaya pazartesi itibariyle bu mikrofonu tekrardan Serdar arkadaşım devralacak. Kendisi 173 seneden sonra ilk defa uzun bir tatil yaptı. Pazartesi günü yine kendisi burada olacak. Evet Serdar'a şimdiden kolay gelsin diyelim. Çünkü bu dinleyici kitlesi öyle kolay lokma değil ben söyleyeyim size. Ama bugün daha buradayım, o yüzden sesleri açın, kahveyi böyle koyun, keyfiniz yerine gelsin. Cumanız güzel, haftasınız şahane başlasın arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz hangi şarkıyla? Mahzun Wote Rose. 6'dan 5 dakika geçiyorum.

Red Rose, yani Rote Rose, Mars'ın kırmızı gül. Dinle dedim. Metropol FM'de günaydın arkadaşlar. Çay Şekeri programdasınız. Zeki Türk'ü sundu. Saatlerimiz 6'yı tam 9 dakika geçiyor. Mannheim'den Murat diyor ki abi günaydın, iyi yayınlar. Sen nasıl bir kralsın? Ta pazartesinden tahmin ettin Cuma'nın geleceğini. O zaman söylemiştin, saygıyla eğiliyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz ise bakayım, o da

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Nasıl da mutlu oluyor cuma günü olunca değil mi? Böyle deli danalar gibi oradan oraya zıpla, oradan oraya zıpla. Şimdi Özcan var. Mainz'a bir dinleyeceğim. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Kahvemizi aldık, işe devam diyor. Ve aracın içerisinde kahve içiyor. Kahve kupasının üzerinde de arkadaşlar bak. Kahve kupasının üstüne eşinin fotoğrafını böyle yapıştırıvermiş oraya. Bu artık aşk mı, yoklama mı, ben pek bir çözemedim. Abi şimdi kahve içerken bile hanım gözünün önündeyse demek ki sistem şöyle çalışıyor. Ne bileyim, şeker sen.

serbest ama bakışlar kontrol altında. Ya bu nasıl bir sevgidir ya? Kupa değil, resmen evlilik güvenlik kamerası gibi bir şey olmuş. Yani ne bileyim, sıçıyor musun ki Ferik? Ne? Yani bugün fotoğrafını kupanın üzerine bastırıyorsun, yarın herhalde tost makinesinin üzerine. Nereye gidersen eşinin gözü senin üzerinde olacak. Aynen öyle. Allah düşmanın başına vermesin diyeceğim ama bu biraz gerçekten aşka benziyor. Günaydın. Sormasa da benim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
3: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
4: Çözüm.
5: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
6: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Evet, Fenerbahçe'miz 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne Roma karşısında 1-1'lik beraberlikle başladı. Alkışlıyoruz çünkü Roma şu anda İtalya Ligi'nde çok iyi durumda. 3'te 3 yaptılar. Aynı zamanda da takımlarını da bayağı bir güçlendirdiler ki 1-0'da geriye kalmıştık. Geriye düşmüştük daha doğrusu. Ondan sonra ikinci yarıda atmış olduğumuz golle 1-1-1 beraberlik yakaladık arkadaşlar. Ki aynı zamanda Fenerbahçe ikinci yarıda çok üstün oynadı. Ve maalesef geri ne yapardık? Yani yapamadık. Galip gelemedik ama yine de beterin beteri var diyebiliriz. Aynı zamanda birisi maçtan önce şimdi Fenerbahçe sadece Roma karşısında bir puan alacak deseydi biz hepimiz yani ne yapardık? Alkışlardık değil mi? Evet olur isterdik. Ama maçı seyrettikten sonra ya burada da galibiyette çıkmamız lazımdı artık diyoruz değil mi? Güzeldi. Ve benim yorum şu yani Karanarya, Sanı Karanarya'mız 18 yıl sonra dönmüş ama Devler Ligi'ne adresini unutmamış. Şimdi sıradaki maç Fenerbahçe'nin 14 Ekim'de Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Bakalım orada nasıl bir sonuç elde edecek ama Avrupa kupalarında nerede olursa olsun Türk takımlarımız mı? Hepimizi buradan başarılar diliyoruz. Ve gecenin bizi ilgilendiren diğer iki karşılaşması da Bayern Münih Bodoglimt'e karşı 5-0'lık bir üstünlük sağladı. Ve Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk de deplasmanda Eindhoven'le 1-1 berabere kaldı arkadaşlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Guten Morgen. 6:25 yaptık saatlerimizi. Çay Şekeri programdasınız arkadaşlar. Na, wie geht's euch denn? Dinleyeceğim diyor ki, heute, bakayım ne diyor? Evet. Heute ist Freitag für mich der erste Arbeitstag. Sen işe geri geri mi gidiyorsun yani? Yani cuma, perşembe, çarşamba. Cuma günü iş başım olurmuş, anlamadım ki. Bir diğer dinleyicim sesli bir mesaj göndermiş. Bakalım ne diyor?
3: Hoch die Hände, Wochenende, Hakan. Ahmet aus Wiesbaden. Ciao.
2: Bir şey anladınız mı? Bir daha dinleyelim.
3: Hoch die Hände, Wochenende, Hakan. Ahmet aus Wiesbaden. Ciao.
2: Lütfen anlayanlar, anlamayanlar anlatsın. Bilhassa bana anlatın. Günaydınlar. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı. Çay Şekeri programlısınız. Nasıl keyifler? Tabii cuma olunca böyle oluyor değil mi? Ya, o da böyle sessiz sessiz çıkıyor. Bakar mısın?

Ya o şarkının sonu. Ya vallahi her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Bu zurnanın son deliğiydi arkadaşlar. Şimdi geçenlerde sosyal medyada dolaşırken biliyorsunuz filenin sultanları kızlarımız voleybol Avrupa şampiyonu oldular. Buradan tekrar kendilerini tebrik ediyoruz. Ama bu gözümden kaçın. Bu nasıl gözümden kaçtı? Şimdi bunlar, daha doğrusu bizim kızlarımız Azerbaycan'la oynarken tabii ki 3-0'lık bir galibiyet elde ettiler ve maçtan sonra Azerbaycan tarafı aynen şu şekilde sosyal medyada kocaman bir başlık atmış. Aynen şöyle. Bütün dünyaya ders olsun. Kardeşine bunu yapan size neler yapmaz? Uzatmayın işi, kupayı verin bizim kızlara. Yormayın çocukları. Esasın ya. Yani aslında haklılar da bu kadar akraba baskısıyla diyorum. Voleybol oynanır mı kardeşim vallahi? Bilemeyeceğim. Ya ve vollkommen recht. 6.30 oldu saatlerimiz. Yarım saati geride bıraktı. Günaydın. Mikrofona ben diyeceğim.

0: travmamızdı vallahi billahi. Tekrar söylüyorum, son olarak arkadaşlar, Netflix'te bir dizi vardı, Cassandra diye. Orada o filmi seyrederseniz, ilk defa bir Alman filmini beğendim. Çok güzel yapmışlar. Cassandra filminde bu Good Morning şarkısını sıkça dinlersiniz. Ondan sonra Hakan, Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama daha ne yapsın beni? Evet, biraz önce bir dinleyicim sesi mesaj göndermişti. Bunu anlayanlarınız var mı dedim. Kimseden ses seda çıkmadı.
1: Hoch die Hände, Wochenende Hakan. Ahmet aus Wiesbaden. Ciao.
0: Burada bir dinleyicim diyor ki, ben gelen sesli mesajın sadece Hakan kısmını anlayabildim. Günümüz aydın olsun Ayhan'dan. Teşekkürler. Allah ya. Das ist vollkommen recht, aber auch nichts falsch. Yani başka bir şey karıştırmayacağım. Bir dinleyicim, günaydın güzel kardeşim, hayırlı yayınlar sana, sizler var olun inşallah. İşten çıktım eve. Oo, şimdi doğru nenden. Schlafen. Bir başka dinleyicim mesaj göndermiş. Ne diyor bakayım?
2: Hakan, hayırlı cumalar. Ben Gönlen Cihan. Normal arkadaş, seni hep arızalar buluyor.
0: Seni arızalar buluyor diyen dinleyicimin fotoğrafına bakıyorum. Sen de pek normal durmuyorsun ama ya. Yani ne bileyim, yine bir patavatsızlık mı yaptık? Pot mu kırdık?

0: Yani şu olaydı, memleket meselesi yaptık ya. Bunu anlayanınız var mı dedim. Bana mesajları gönderdiniz, yağdırdınız burada.
1: Hoch die Hände, Wochenende Hakan. Ahmet Osman. Ciao.
0: Evet. Var mı böyle anladığınız, anlayanlarınız var mı dedim. Bir dinleyicim şöyle bir mesaj gönderdi.
1: Hoch die Hände, Wochenende Hakan.
0: Tamam, bunu anladık da diğeri. Ne diyor bakalım?
2: İkinci söylediğini karıştırarak söylüyor ama... Biraz bel altı vuruyor sanırım. Ben öyle anladım vallahi. Ama anlatmıyorum sana.
0: Zo, dinleyicilerimden geldi. Zo, hoch die Hände, da ist die Wochenende Hakan Berlin diyor. Mustafa Sabah, Haydar. Evet, wunderbar. Şimdi... Çözdük olayı arkadaşlar. Hepimiz rahat ettik mi? Ettik. Hepimiz gayet. Oh böyle. Teşekkür ederim. Burada da diğer dinleyicilerim de. Er hat ein Reim gemacht diye bir dinleyicim de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi daha da rahat edebilmemiz için biliyorsunuz 20 Eylül'de seçim var. Yani Berlin'de. Diyeceksiniz ki ya tamam kardeşim 4 yıldır konuştunuz. Şimdi sıra bizde. Ayrıntılar az sonra. Öncesinde... Kısmet değilmiş diyor. Saatlerimiz 6.38 oldu. Guten Morgen.

0: Guten Morgen. 6.42 oldu saatlerimiz. Günaydın Almanya ve Çay Şekeri. Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programdasınız. Bugün son günüm arkadaşlar. Yani son derken sabah programımız Serdar arkadaşım pazartesi itibaren gelecek. Ondan sonra hem benden kurtulacaksınız hem de benden kurtulacaksınız. Bir tekerleme yapacaktım ama aklıma bir şey gelmeyince saçmaladım. Bir dinleyicim diyor ki günaydın güzel kardeşim, hayırlı yanlar sana, sizlere var olun inşallah diyor. Şimdi güzel derken dalga geçiyor. So sehe ich das zumindest, ne? Also ich sehe das wirklich so. Bir de aşka dinleyicimle bakayım. Burada biz gönül rahatıyla kime sallayacağız ya diye. Kime sallayacağız diyorsunuz da arkadaşlar 11 ile 13 arasında bana sallayabilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren de saat 13 ile 15 arası. İstediğiniz kadar sallayabilirsiniz. Okey mi? Serbest. Şimdi bu sallamayı falan bırakalım. 20 Eylül'de biliyorsunuz benim de seçimler var. Ve burada tamam kardeşim 4 yıldır konuştunuz, şimdi sıra bizde moduna girebiliriz arkadaşlar. Şimdi hem Berlin parlamentosu seçecek hem de Bezirksverordnetenversammlung dediğimiz bu ilçe meclisleri olacak. Şimdi bu seçim bir de genç bir sürprizi var arkadaşlar. Das ist echt eine Überraschung, das ist eine gelungene Überraschung, werde ich mal sagen. Çünkü 16 yaşını dolduranlar da artık Berlin parlamentosu için oy kullanabilecekler. Genau so ist es, ne? Wunderbar. Yani evde baba siyaset konuşurken çocuk çıkıp baba tamam sen sus ya benim de oyum var artık diyebilir. Karşınıza çıkabilir. Evet benim yorumum da şu. Berlin'de arkadaşlar seçim zamanı çok enteresan. Şimdi seçimden önce biliyorsunuz herkes, gerçi bu sadece Berlin'de değil, her yerde oluyor. Seçimden önce herkes böyle mahallene geliyor değil mi? Sen nasılsın? Yol nasıl? Kira nasıl? Otobüs geliyor mu gelmiyor mu? Ama seçimden sonra ne oluyor? Weg vom Fenster. O yüzden bu seçimde benim tek bir ricam olacak. Kime oy verirseniz verin ama gidin mutlaka oyunuzu kullanın arkadaşlar. Çünkü sonra 4 sene boyunca bunları kim seçti ya demek kolay. Ama bence sandığa gitmek çok daha kolay.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
3: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Hafta sonu geldi arkadaşlar. Günlerden cuma.
6: Evet ve bir dinleyeceğim. Bakayım ne diyor. Ne diyor bana? Hakan, sen sabah programı yapmazsan sabah sabah bizi kim evlendirecek ki diyor. Vardı değil mi öyle? Birkaç girişimde bulunmuştum. Başarılı da olmuştum zannedersem. Bir bakayım senin fotoğrafına. Oh. Yani benden 10 tane daha olsa seni pek evlendirebilecek gibi durmuyorsun.
5: Odası var mı? Ha orada. Çok mu kaba oldum ya? Yani ne bileyim.
6: Benim de yani senden aşağı kalan bir yanım yok yani. Bu konuda yalnız değilsin. Hiç yapmana gerek yok böyle. Oturup ağlamana gerek yok.
5: Bu nasıl bir girişti ya?
6: Wow.
5: Çay Şekeri programdasınız. Günaydın Almanya. Günaydın Metropol FM dinleyenleri. Auschwitz. Günaydın. Feridun Düz Ağacımız izler. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: de.
1: Bey, saygılar, sevgiler, selamlar. Frankfurt'tan şoför Güney. Serdar gelince ona bir söyleyelim de bütün demir başlara baksın. Satmış mısın? Banker Bilo gibi. Devre mi yapmışsın? Ne yapmışsın? Yani belli olmaz. Keldir ne yapsa yeridir. Hadi saygılar.
2: Serdar mı dedi o? Vallahi Serdar dedi herhalde. Bir daha dinleyelim.
1: Günaydın Hakan Bey. Saygılar, sevgiler, selamlar. Frankfurt'tan şoför Güney. Serdar gelince ona bir...
2: Ya benim elime koz vermeyin bak. Burada bana laf atıyorsun ama Serdar diyorsun. Şaşırmadan söyledim gibi bir şey oldu bu. Ya seid so wunderbar. Günaydınlar arkadaşlar. Günaydın. 6.54 oldu saatlerimiz. Guten Morgen. Şimdi Almanya'da siyaset yine böyle bir karışıyor. Biliyorsunuz mecliste Friedrich Merz konuşuyor. Konu esnasında, daha doğrusu konu AfD'nin remigration dedi, bu göç politikası. Merz çıkıyor ve çok ağır bir laf ediyor. Diyor ki bu ten rengine ve kökene göre yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir diyor böyle. Wow. AfD şimdi bunu duyunca hop bir dakika o kadar da değil diyor. Merz hakkında bunlar şimdi suç duyurusunu bulunuyorlar. İlginç değil mi? AfD'li Stefan Brandner de Merz'in sözlerini kabul edilemez ve hukuken sorunlu olduğunu söylüyor. Bunu AfD'liler söylüyor. Yani onların söylediklerini bir kenara bıraktık. Merz'in bu söylediğine dair yani elimizde tespit kanıt var diyor ve bunu savcılığa vereceğiz diyor. Yani mesela artık sadece mecliste laf dalaşı değil, olay savcılığa kadar gidiyor. Şimdi şaşırdık burada. Kimi tutacağız abi biz? Yani bir yandan doğru, bir yandan haklar, bir yandan haksızlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu biraz önceki arkadaşımızın Serdar dediği gibi. Allah kimseyi şaşırtmasın.

0: Hakan arkadaş se özürlü herhalde. Bizim Aziz Yıldırım gibi. O se'yi şe diyor. Aziz Yıldırım re'leri konuşamıyor doğru. Demek ki se özürlü de var. Se diyemiyor, şe diyor sanırım.
1: Ya bir hata yapmayın arkadaşlar. Elime düşmeyin, vallahi çok fenayım. Günaydın Almanya. Saatlerimiz 7 oldu. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra yine curcuna devam edecek. Ciddi haberlerimiz, önemli haberlerimiz olacak. Yine makaramız olacak ve her zamanki yapabildiğimiz en güzel şeyi, günümüzün en yeni ve en keyif verici şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Nerede? Tabii ki Çay Şekeri programında.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Thiele Klimach. Die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA sind heute genau 25 Jahre her. Es gibt verschiedene Gedenkveranstaltungen. Der Tag hatte die Weltordnung in Frage gestellt.
4: In New York und an anderen Orten der USA wird heute den tausenden Opfern der Anschläge gedacht. Am Ground Zero, dort wo die Zwillingstürme einmal standen, sollen die Namen der Opfer verlesen werden. Am 11. September 2001 entführten Terroristen insgesamt 4 Flugzeuge. 2 davon flogen in die Türme des World Trade Centers in New York. Ein weiteres in das Pentagon nahe Washington. Ein 4. wurde von den Passagieren zum Absturz gebracht, die dadurch einen weiteren Anschlag vermieden. Aus New York, Anne Pollmann.
3: Rente und Raumfahrt zählen zu den 2 Themenbereichen, die zum Abschluss der Beratungen des Bundeshaushalts heute im Bundestag beraten werden. Auf der Tagesordnung stehen der Etat für Arbeit und Soziales sowie der Haushalt für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Der mit Abstand größte Ausgabenblock sind die Ausgaben für die Rentenversicherung sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Sie liegen bei rund 145 Milliarden Euro. Die Verbraucherzentralen warnen vor mangelnden Hinweisen auf künftige Erhöhungen von Krankenkassenbeiträgen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Popp, sagte der dpa, es sei ein Unding, dass Krankenkassen ihre Versicherten nicht mehr über steigende Zusatzbeiträge informieren müssten. Damit werde ein Sonderkündigungsrecht faktisch ausgehöhlt. Die Bundesregierung müsse diesen Fehler korrigieren. Zum Sport. Tennisprofi Alexander Zverev spielt heute Abend um den Einzug ins Finale der US Open. Im Halbfinale trifft Zverev auf den Russen Karen Khachanov.
5: Nach den Australian Open, den French Open und Wimbledon steht Zverev auch im 4. Grand Slam Turnier des Jahres mindestens im Halbfinale. Das haben in der Open Era vor ihm nur 8 Männer geschafft. Im Halbfinale wartet der Russe Karen Khachanov. Gegen den hat Zverev 6 der bisherigen 9 Duelle gewinnen können. Nach dem Aus von Titelverteidiger Carlos Alcaraz gilt er jetzt als großer Favorit auf den Titel in New York. Pia Wegner, Sportredaktion.
3: Und noch die Ergebnisse der Champions League. Bayern München gewann 5:0 gegen Bodø Glimt aus Norwegen. Der RB Leipzig verlor bei Como in Italien mit 1:4.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, Ahbap Derneği adına toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturmanın 5. dalgasında 20 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 49 kişiden 8'i hakkında ev hapsi, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Savcılık, deprem sonrası toplanan bağışların ve yapılan harcamaların usulsüz kullanıldığı iddialarını araştırıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Gürlek'e göre 2017'den bu yana firari olan Yakut'un örgütü yurt içi ve dışından yönetmeye devam ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Türkiye ve Avrupa'da toplam 2 ton uyuşturucu ile bağlantısı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partiye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı. AK Parti'ye geçen isimler İzmir Foça, Kayseri Akkışla, Kayseri Felahiye ve Muş Sungu belediye başkanları oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi 3 ayrı konuşma nedeniyle Özel'in toplam 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin siyasi bir anlam taşımadığını söyledi. Yavaş, görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu belirtti. Mansur Yavaş, görüşmede metro projeleri, kredi ve onay süreçleriyle büyük yatırımların ele alındığını söyledi. Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Sarı lacivertler Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifası sonrası Başkan Aziz Yıldırım'dan destek açıklaması geldi. Yıldırım istifadan önceden haberdar olmadıklarını söyledi ve Kartal'ın görevine devam edeceğini belirtti. Türk A-Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'na mağlubiyetle başladı. B grubundaki ilk maçında Filenin Efeleri Almanya'ya 3-1 yenildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: Günaydın Hakan kardeşim. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Umarım benim bu sesli mesajımı da tercümanlık gerektirmeyecektir senin için. Deutlich konuşmaya çalışıyorum. Bu sabaha da gözlerini açabilen, kalbi güzel olan herkese selam olsun. Hayırlı cumalar olsun. Haftanın son iş gününü an itibariyle geride bırakmaya çalışıyoruz. Ben yine yollarda. Yolda olan meslektaşlarım, tır şoförlerine de selam olsun. Hayırlı cumalar herkese. Nordrhein-Westfalen, Ahlen'den Hasan Kudret Civan.
8: Hava durumunu da söyleseydin aslında. Yani TRT İnti haberleri okur gibi mesaj.
1: Teşekkür ediyoruz. Ve hepinize günaydın diyoruz arkadaşlar. İşe gidenler, hayırlı işler, işten yeni dönenlere de sizlere nennen, iyi nennen uyun, iyi uykular diliyoruz arkadaşlar. Ve sabahın köründe tabii ki kahvaltıda çayıyla birlikte böyle cıngıl cıngıl cıngıl çayını böyle karıştıranlara da afiyet bal şeker olsun sizlere diyorum. Hafta sonu geldi ve hafta sonunun böyle bize vermiş olduğu enerjiyle bizde bazı kimi zaman böyle ters etki yapıyor bendeki olduğu gibi. Arada bir saçmalıyorum ama artık idare edebilirsiniz. Çünkü biz hepimiz birbirimizi idare eden tayfalarız. Şimdi Çarkan'ımızla devam ediyoruz. Sen başkasın diyor. Guten Morgen.

0: Ya çok özür dilerim Hakan kardeşim. Bak ben hava durumunu sunmayı unuttum. An itibariyle şu anda 07.07'yi gösteriyor saatler. Nordrhein-Westfalen Dülmen istikametine doğru yola devam ediyorum. Güneş kendini gösterdi. Hava açık. Biraz bulutlu ama yani güneş kendini şöyle zor da olsa göstermeye çalışıyor. Yani yağmur gelebilir her an.
1: Gidebilir, olabilir. Falcı gibi konuştun. Varsayımlı konuşmalar bunlar. Çok teşekkür ederim. Evet, biraz önce arkadaşımız radyolarını yeni açanlar için güzel bir mesaj aktarmıştı. Herkese hayırlı cumalar falan hafta sonundan bahsetti ama böyle haberler okur gibi. Ben de dedim ki buna istinaden hava durumunu da okusaydım bari dedim ve okudu. Genel müdürümüz geçenlerde Hakan seninle bir konuşmalıyım dedim. Buyurun dedim efendim patron ne oldu dedim. Ben seni dinliyorum da ara sıra evet dedim. Sen bizim dinleyicileri de çalıştırmaya başladın. Yani canları sıkılıyor dedim tamam mı? Böyle boş durmaktansa çalışsınlar dedim. Ama olmaz öyle dedi olur dedim.

0: Yuveliye Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Günaydın size. Pazartesiden beri ne diyordum? Hafta sonu gelecek, sabredin diyordum değil mi? Hab ich da recht? Bak yine haklı çıktım. Geldi. Günler o kadar hızlı geçti ki daha pazartesi of ya, hafta yeni başladı diyorduk, şimdi cuma sabahı kapıya dayamışız. Wunderbar. Sabah erkenden yola düşenlere kolay gelsin buradan. Dükkanını açanlara da bol kazanç, geceyi çalışarak bitirip şimdi evine dönenlere de huzurlu bir dinlenme olsun diyorum efendim. Ve biz burada saat 10'a kadar boş durmayacağız tabii ki birbirinden. Güzel şarkılarımız olacak, ilginç konumuz olacak, canlı telefon bağlantımız olacak. Siz bana sallayacaksınız, ben sizi sallayacağım böyle karşılıklı. Karşılıklı. Das wird es sein. Ama birbirimize hafiften de giydireceğiz ama yine sevgiden olacak bu sevgi. Yani anlayacağınız bugün programdan ne ararsanız var. Müzik var, kahkaha var, muhabbet var, sürpriz var. O yüzden sakın bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Çünkü her dakikasında başka bir şey çıkacak. Çay şekeri başladı. Ben DJ Hakan. Saat 10'a kadar başınızın belasıyım.

Evet arkadaşlar ve Fenerbahçe'miz 18 yıl sonra dönmüş oldu Şampiyonlar Ligi'ne. Roma karşısında bir birlik beraberlikle başladı. Artık alkışlasak mı ağlasak mı gülsek mi bilemedim ben. Ama yenilmediğimize dua edelim. İlk önce dua edelim diyeceğim. İlk yarı için geçerliydi. İkinci yarı için Fenerbahçe'miz bir bastırdı. Yani aslında maçın sonucu 3-1-3-2 gibi olması gerekiyordu ama maalesef olmadı. Neyse 1-1 buna da tabii ki minnet ediyoruz ve benim yorumum şu. Kanaryamız 18 yıl sonra dönmüş ama Devler Ligi'nin adresini unutmamışlar. Başarılar diliyoruz burada. Ve şimdi sıradaki maç 14 Ekim'de Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'miz. Orada da mutlaka iyi bir sonuçla geri dönecektir diye umut ediyoruz. Aynı şey Galatasaray'ımız için de geçerli, Beşiktaş'ımız için de ve Avrupa'da oynayan Trabzonspor'umuzla. Beşiktaş ve Trabzonspor'umuzla haftaya mücadele edecekler Avrupa kupalarında. Hadi bakalım. Şimdi dedim niye kaldım? Ya şimdi doğru dürüst bir giriş yapacaktım. Yine o ben Hakan yapacağın işin senin ben ne diyeyim? Ha şimdi oldu.

Güneş'le beraberdik arkadaşlar. Ve ne dedi? Ben yanmam dedi. 17.29 oldu saatlerimiz. Guten Morgen, günaydınlar. Şimdi bir dinleyicim. Yani pazartesinden itibaren Serdar arkadaşım tekrar buraya gelecek derim ben. Ve bir dinleyicim, Hakan sana alışmıştık diyor. Şimdi Hakan sana alışmıştık diyorsunuz ya. Şimdi şöyle bir olay var. Bilim insanları alışkanlık için 21 gün falan diyor. Yani 21 gün, o alışkanlık 21 gün sonra unutuluyor arkadaşlar. Yani pazartesinden itibaren Serdar'ı dinlemeye başlayın. 21 gün sonra beni görseniz bu kimdi ya dersiniz. Hatta öyle bir alışma olur ki 21 gün sonra insan neredeyse anasını babasını unutur. Beni mi unutmayacaksınız? Ama şimdi bir şaka bir yana, tabii ki alışmıştık sana demeniz gerçekten çok güzel. Demek ki sabahlarınızda ben de Serdar'a ayak uydurmaya çalışıyorum, ona yetişmeye çalışıyorum. Biraz renk, biraz kahkaha katabilmişim. Bunun için de gönülden sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ama fazla böyle arkadaşlar duygusala bağlamayalım lütfen. Çünkü pazartesi Serdar gelir, 22. günü beni engellersiniz artık. Beni yavallı olsun bir tane, ha?

0: Son yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.
1: Metropol FM'desin, 7.35 oldu saatlerimiz, günaydın. Çay Şekeri programı Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programında saat 10'a kadar buradayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, önemli bir haberim var. Biliyorsunuz 20 Eylül'de Berlin'de seçimler var. Yani Berlinli diyecek ki, tamam kardeşim 4 yıldır konuştunuz, şimdi sıra bizde diyecek. Şimdi hem Berlin parlamentosu seçecek hem de Beatrix ve Detten Versammlung. Bu da şey gibi. Ne derler ona? Ne deniyor ona? Bir saniye. Tekerleme gibi değil mi? Ha, şimdi. Beatrix ve Detten Versammlung. Oh be, şaşırmadan söyledim. Dediğimiz bir ilçe meclisleri. Bunlar da olacak tabii ki. Ve bu seçimin bir de genç bir sürpriz var arkadaşlar. Bu seçimlere, iyi dinle şimdi, bilhassa 16 yaşını dolduranlar. Sizlere sesleniyorum burada. Sizler de Berlin parlamentosu için artık oy kullanabileceksiniz. Es ist geil. Wunderbar. Yani evde baban, annem böyle siyaset konuşurken sen de diyebilirsin. Şşş baba, bir dakika, tamam sen sus. Benim de oyum var artık. Deyip böyle annenin babanın şöyle kenara doğru böyle ekarte edebilirsin. Aynen öyle. Şimdi bu arada tabii ki Berlin'de seçim zamanı çok enteresan. Şimdi seçimden önce herkes biliyorsunuz mahalleye geliyor. Ondan sonra diyor, nasılsın kardeşim, iyi misin? Sen nasıl, sağ ol ya, nasıl, kiralar nasıl, çok mu, vay be diyor. Sonra yollar nasıl, iyi mi, ne bileyim, otobüs geliyor mu zamanı gibi böyle güya çok ilgililermiş gibi böyle bir rollere giriyorlar değil mi? Ama seçimden sonra arıyorsun. Kein Anschluss unter der Nummer. Evet, o yüzden bu seçimde benim tek ricam olacak. Kime oy verirsiniz verin hiç fark etmez. Ama gidin oyunuzu kullanın arkadaşlar. Çünkü sonra 4 sene boyunca bunları da kim seçti ya demek kolay tabii ki. Yani o kolaylığa başvuracağınıza sandığa gitmek bence daha kolay. Vay be, atasözü gibi konuştum yine. İrem Derici evlenmene bak diyor. Evde kalmışlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ve İrem Derici, ben gidiyorum evlenmene bak dedi. Birisi gidince hemen evleniliyor mu? Var mı öyle bir şey? Adet falan. Ne kaçırdık biz? Evet, ne demişim burada? 20 Eylül'de seçim var biliyorsunuz. Yani Berlinler diyecek ki ya tamam ya devam diyecekler. Şimdi 4 yıldır da tabii ki bekledik bu seçimleri. Acaba nasıl bir sonuç elde edilecek? Ve burada tabii ki kıran kırana bir savaş var arkadaşlar. Yani rakamlar, yapılan böyle araştırmaya göre rakamlar birbirlerine çok yakınlar. Zwischen bisschen gefährlich werde ich mal sagen. Aber für wem? Kimin için tehlikeli, kimin için değil. Yani onun için ben ortaya konuşuyorum, ortaya karışık. Kimseyi feletsin, daha doğrusu incitmeden, kırmadan, tamam mı? Doğurmadan, doğurma. Hangi şarkıydı o? Oğlum biraz da ciddi ol ya, vallahi billahi ya. Allah bildiği gibi yapsın seni diyeceğim ama daha ne yapsın, ne yapsın?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
2: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
3: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
4: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
5: Evet, hem de çok.
4: Wie sind dort die Bowls?
5: Onlar da çok lezzetli.
4: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
5: Sushiana.

0: tekrar Berlin'de. Temple of Adam 176. Sushi
1: Yana. Bald 20 Mal in Deutschland. Auch in deiner Nähe. Sushi Yana. Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Evet arkadaşlar, ne demiştik? Şimdi Berlin'de tabii ki seçim havası var. İyice yaklaştı. 20 Eylül'de sandığa gidiyoruz. Hem Berlin parlamentosu seçilecek hem de bu zaman zarfında ilçelerdeki yerel meclisler de belli olacak. Şimdi bu seçimin en dikkat çekici tarafı da şu: 16 yaşını dolduran gençler de artık Berlin parlamentosu için oy kullanabilecekler. Ya genelde oy. Şimdi burada 16 yaş sınırı için Alman vatandaşlığı ve Berlin'de en az 3 aylık ikamet şartı bulunuyor. Bunun da yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi bu konu hakkında sizin düşünceniz nedir? Bir ebeveyn olarak, bir yetişkin olarak 16 yaşındaki çocukların oy kullanma gibi bir görevi olabilir mi? Veyahut da böyle bir sorumluluk onlara verebilir miyiz? Düşünün şöyle. Etrafınızda 16 yaşında kim var? Birisini böyle canlandırın. Şu, lan bu mu kullanacak oy? Diyenleriniz vardır. Ama mutlaka kullanmalı. Bunun mutlaka oy kullanması gerekir dediğiniz herhangi bir birey vardır, değil mi? Bir mesaj geldi.
6: Allah, 16 yaşındaki bir çocuğun oy kullanması bence yanlış. Adam mahalle maçından çıkacak, gidecek, kullanacak, gelecek. Kime verdin kanks? İyi kanks, ne yapalım ya, ona verdim. Yanlış. Ne anlasın 16 yaşındaki çocuk parlamentodan? 20 olmalı abi, 20. Akıl başa tam gelmeli. Sonuçta ülkeyi yöneten, atıyorum bir parlamento yöneten insan seçiyorsun ya.
5: O ne güzel gülüşüyor. Ha ha ha ho ho ho, böyle ne güzel de taklit ediyor. Yani bir taklit eden ben varım diyordum, zannediyordum ama etrafımızda da benden daha iyi taklitçiler de varmış. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi şaka bir yana bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum ben sizin. Yazın bana veyahut da sesli mesajla gönderebilirsiniz. 16 yaşındaki çocuklar, yani 16 yaşını dolduran gençler Berlin parlamentosu için oy kullanabilecek. Sizce doğru mu, değil mi? Mesajlarınızı bekliyorum. 7.49 oldu saatimiz. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: arkadaşlar ve birçok mesaj geldi. Konumuz ise biliyorsunuz 20 Eylül'de seçimler var. Bu Berlin'deki seçimler için hem Berlin parlamentosu seçecek hem de ilçelerdeki yerel meclisler belli olacak. Şimdi bu seçimin en dikkat çekici tarafı ise bu sefer 16 yaşını dolduran gençler de artık biraz önce belirttiğim gibi Berlin parlamentosu için oy kullanabilecekler. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz çok mu genç? Veyahut da olmaması mı gerekiyor? Veyahut da düşünceleriniz nedir? Yani şöyle bir etrafınıza bakın. Etrafınıza şöyle. Bunu ben könnte das mehrwahrnehmen. Yani daha böyle şey yapabilirsiniz. Gözünüzde canlandırabilirsiniz. 16 yaşında tanıdığınız herhangi birisi var mı? Mutlaka vardır. Düşünün. O şahıs sizce oy kullanabilir mi? Kullanamaz mı? Çok mu genç? Ya da yok Hakan. Das passt schon dediğiniz herhangi bir şahıs var mı? Bu konu hakkındaki düşünceniz çok önemli benim için. Bunu bugün tartışacağız önümüzdeki saat içerisinde. Daha doğrusu bu haberlerden sonra sizler bana mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bu mesajlarınızı hepsine hemen hemen hepsine de yer vereceğim. Dediğim gibi 16 yaşını dolduran gençler de artık Berlin parlamentosu için oy kullanabilecekler.
1: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
2: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
3: Keşke metropolde sadece halk müziği çalsa ya.
4: Arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen indir ve dinle.

Liners ve Magica. En güzel şarkılarından birini seslendiriyorlar. 7.59 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programındasınız. Gününüz aydın olsun günlerden.

0: Son Start. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: So, önümüzdeki saatte tartışacağımız, konuşacağımız ve birbirimizi böyle destekleyeceğimiz veya desteklemeyeceğimiz bir konu söz konusu. 20 Eylül'de sandığa gidiyoruz. Biliyorsunuz Berlin'le, daha doğrusu Berlin parlamentosu seçilecek. Hem de ilçelerdeki yerel meclisler için bu seçimin en dikkat çekici tarafı da şu arkadaşlar. 16 yaşını dolduran gençler de artık Berlin parlamentosu için oy kullanabilecek. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz. Bir dinleyicim şöyle bir açıklama yapmıştı.
3: Allah, 16 yaşındaki bir çocuğun oy kullanması bence yanlış. Adam mahalle maçından çıkacak, gidecek, kullanacak, gelecek. Kime verdin kanks? İyi kanks, ne yapalım ya, ona verdim. Yanlış. Ne anlasın 16 yaşındaki çocuk parlamentodan? 20 olmalı abi, 20. Akıl başa tam gelmeli. Sonuçta ülkeyi yöneten, atıyorum bir parlamento yöneten insan seçiyorsun ya.
2: Evet, böyle bir fikri var, düşüncesi var. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Bana yazabilirsiniz, sesli mesajla gönderebilirsiniz. Aynı zamanda canlı telefon bağlantısı da yapabiliriz. Telefon numaram olmayanlar için tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. 030-217-970-71.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Tine Klimach. Im Bundestag endet heute die erste Lesung der Haushaltspläne der Bundesregierung für das kommende Jahr. Unter anderem redet noch Arbeitsministerin Bärbel Baas. Sie ist für die umstrittene Rentenreform zuständig. Nur einer von vielen Punkten, der von der Opposition kritisiert wird.
5: Als die Rentenkommission ihre Reformvorschläge vorgelegt hat, sagten Kanzler Merz und Arbeitsministerin Baas, genauso machen wir das, und zwar alles. Inzwischen stellt aber auch Baas etwa das geplante Aus der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wieder in Frage. Würde die Regierung damit eingehen auf Bedenken der Bevölkerung, die sich im AfD-Sieg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ausgedrückt haben, oder zeigen neue interne Diskussionen, dass Union und SPD nichts auf die Reihe bekommen? Darüber wird im Bundestag heute gestritten werden. Aus Berlin, Jan-Henna Reitze.
4: Mit Schweigeminuten, Glockenschlägen und Lichtinstallationen gedenken die USA heute 25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September der Opfer. Im Zentrum der Gedenkveranstaltungen stehen erneut die Orte, die damals angegriffen wurden. Das World Trade Center in New York, das Pentagon bei Washington sowie ein Feld im US-Bundesstaat Pennsylvania, auf das ein Flugzeug abgestürzt war. Bei den Angriffen vor 25 Jahren hatten Extremisten der Terrororganisation Al-Qaida 4 Flugzeuge entführt und 2 davon in die Zwillingstürme des World Trade Centers gesteuert. Im Osten der Schweiz sind bei einem Unfall eines niederländischen Reisebusses mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach im Kanton Graubünden.
6: Rund 50 Menschen saßen wohl im Bus, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Sie waren Berichten zufolge auf dem Weg nach Österreich und zu einem Tagesausflug in der Schweiz. Der endete in einer Katastrophe. Laut Polizei krachte der Reisebus gegen eine Leitplanke, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die niederländische Reiseorganisation, für die der Bus unterwegs war, ist erschüttert. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und ihren Angehörigen, hieß es in einer Stellungnahme. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
4: Zum Sport. Der FC Bayern München ist mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Die Münchner gewannen zu Hause mit 5:0 gegen Bodo Glimt aus Norwegen. Der RB Leipzig verlor im italienischen Como mit 1:4. Und bei den US Open steht Alexander Zverev im Halbfinale. Er trifft am Abend auf den Russen Karen Khachanov.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
2: Güçlü, Ahbap Derneği adına toplanan bağışlarla ilgili soruşturmanın 5. dalgası yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım.
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 5. dalga operasyon gerçekleşmişti. Ardından da tutuklama talepleriyle mahkemeye sevkler gerçekleştirilmişti. İşte 20'si tutuklanması talebiyle gönderilmişti ki o 20 kişinin tamamı da tutuklandı.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen bir örgütün liderinin yakalandığını açıkladı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
7: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda İslam Yakut'un yakalandığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek.
8: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisine katılan 4 belediye başkanına rozet taktı. Haberi alalım senden.
7: Evet, bu birkaç gündür konuşulan bir konuydu. Özellikle CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ki o da AK Parti'ye geçen isimlerden birisi oldu. Toplamda 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu.
8: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin siyasi bir anlam taşımadığını söyledi. Bu çok konuşuldu Türkiye'de. Neler söylüyor Yavaş?
7: Evet Taner, bu konu çok konuşuldu. Mansur Yavaş konusu çokça konuşuluyor sürekli. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim dedi. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Eğer tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım diye bir mesaj verdi.
8: Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Fenerbahçe'nin ilk maçını alalım senden.
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile puanları paylaştığı Fenerbahçe maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Archie Brown attı.
8: Tam bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini söyledi. Başkan Aziz Yıldırım'dansa destek geldi. Neler var bu durumla ilgili?
7: Evet, aslında sürpriz bir istifaydı. Kimsenin haberi yoktu. Herkes çok şaşırmıştı, futbolcular dahil. İstifa ettiğini duyurdu ve hatta şöyle bir açıklaması vardı. Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi İsmail Kartal. Hemen ardından Aziz Yıldırım bir toplantı düzenledi, basın toplantısı ve dedi ki ben burada bulunduğum sürece, ben ayrılana kadar İsmail Kartal da burada olacak diye bir konuşma yaptı.
8: Türk A Milli Erkek Voleybol takımı ise Avrupa Şampiyonası'na maalesef mağlubiyetle başladı. Maça bakalım.
7: Evet, erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol takımı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu Taner.
8: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
9: Berlin'de, başkentte bugün hava 13 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir mont veya kalın bir hırka sizi rahat ettirir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanızda fayda var. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumu.

Günaydın, günaydın efendim. Çay Şekeri'nde ikinci saate girdik. Günlerden cuma haftasını artık kapıda değil, resmen içeri giriverdi. Ne demiştim ben size? Pazartesi günü, bakın inanın bana arkadaşlar, göz açıp kapayıncaya kadar cumayı yakalayacağız dedim. Kahin gibiyim vallahi billahi. Evet, sabah erkenden yola çıkanlar, direksiyon başında olanlar, dükkanını açanlar, işbaşı yapanlar, çocuğunu okula hazırlayanlar, kahvesini böyle yeni koyanlar, hepinize ayrı ayrı günaydınlar diliyorum. Şiir gibi oldu be. Vallahi beğendim. Devam et Hakan. Gece vardiyasında çıkıp şimdi eve doğru yol alanlar da rahat bir uyku, güzel bir dinlenme gelsin. Ama çok sevinmeyin. Tamam mı? Çünkü bu arada bugün benim sabah programdaki son günüm arkadaşlar. Pazartesi itibaren güzel arkadaşımız, güzel biraz fazla oldu ama, Serdar burada olacak sizlerle yine. Tatilden geri dönecek ve diyeceksiniz ki şükür Hakan'dan kurtulduk. Evet. Ama çok sevinirim. Sadece sabahları kurtuluyorsunuz. Öğlen yine buradayım. Yine başınızın belasıyım. Şimdi hangi saatlerde söyleyeyim de yanlışlıkla açmayın o saatlerde. 11 ile bugün 11 ile 13 arasında. Pazartesinden itibaren de 13 ile 15 arasında Metropol FM'de rengarenk programı var. Biliyorsunuz böyle orada kırmızı çizgimiz hemen hemen yok gibi diyelim. Orada yanlışlıkla açmayın radyonuzu. Ben sizi buradan uyarayım. Evet, saat 10'a kadar da bırakmıyorum sizi. Güzel müziklerimiz olacak. İlginç konularımız, bol muhabbet. Biraz da böyle sallama olacak. Biraz giydirmelerimiz olacak. Kısacası cuma sabahını böyle kuru kuru geçirmeye hiç niyetimiz yok. Radyonun sesini biraz açıyorsun. Çay Şekeri devam ediyor.

Evet, bu saat içerisindeki konumuz arkadaşlar, biliyorsunuz 20 Eylül'de sandığa gidiyoruz. Berlin parlamentosu seçecek burada ve aynı zamanda ilçelerdeki yerel meclislerde. Şimdi burada yeni bir olay söz konusu. Bu sefer bu seçimin en dikkat çekici tarafı da 16 yaşını dolduran gençler, bir daha sesleniyorum, 16 yaşını dolduran gençler de artık Berlin parlamentosu için oy kullanabilecekler. Yani evde böyle çocuğunuz böyle geç bakayım şuraya falan, ya baba ne diyorsun ben de oy kullanıyorum ya. Derse çocuğunuz hiç şaşırmıyor arkadaşlar. Şimdi bu doğru mu sizce yoksa değil mi? Bu konu hakkında tartışacağız. Çok mu erken çocuklar için ya da geç kalınılmış mı bir karar? Burada sizler bana mesajlarınızı gönderdiniz. Hepsine de yer vereceğim, okuyacağım. Elimden geldiği kadar hepsini de okuyacağım. Sesli mesajlarınız da var. Bunu tartışacağız arkadaşlar. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? 16 yaşındaki bir çocuğun oy kullanma gibi bir hakkı olsa bu sağlıklı mıdır, sağlıksız mı? Artık yazın bana 0 32 117 970 71.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Haarlemer Straße 43.
1: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
2: Evet, hem de çok.
1: Wie sind dort die Bowls?
2: Onna ve çok lezzetli.
1: Und wie sieht's aus mit den Reis- und Nudelgerichten?
2: Sushiana da her şey lezzetli ve helal.
3: Sushiana, jetzt bestellen. Sushi-Jana.de. Sushiana.
4: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi Juwelier Hatay. Hatay.de.
5: Sushiana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushiana.
6: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
7: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
6: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
8: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
9: Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben Nici Akan. Guten Morgen. Saatlerimiz 8.20 oldu arkadaşlar ve 20 Eylül'de sandığa gidiyoruz. Biliyorsunuz hem Berlin parlamentosu seçilecek hem de ilçelerdeki yerel meclisler. Ama bu sefer ilginç bir olaya tanık olacağız. Zira 16 yaşını dolduran gençler de artık Berlin parlamentosu için oy kullanabilecek. Schon bisschen gewagt, ne? Böyle... Böyle acaba nasıl yani? Şu benim sidikli mi? Oy kullanacak diyenlerimiz de var. Benim oğlum zeka küpü, benim kızım zeka küpü. Geç bile kalı 13 yaşında da kullanabilirdi. Diyenleriniz de olacaktır. Bir dinleyicim şöyle bir sesli mesaj göndermişti.
10: Allah 16 yaşındaki bir çocuğun oy kullanması bence yanlış. Adam mahalle maçından çıkacak. Gidecek, kullanacak, gelecek. Kime verdin kanks? İyi kanks, ne yapalım ya, ne verdim? Yanlış. Ne anlasın 16 yaşındaki çocuk parlamentodan? 20 olmalı abi, 20. Akıl başa tam gelmeli. Sonuçta ülkeyi yöneten, atıyorum bir parlamento yöneten insan seçiyorsun ya.
9: Evet, düşüncesi böyle. Komedi gibi olmuş ama... Güzel de taklit eder bu arkadaşım. Taklitler de yapar. Sizin düşünceniz nedir bu arada dedim. Telefonumda bir dinleyicim var. Günaydınlar. Kiminle görüşüyorum?
11: Ben Mutlu Hakan abi. Her zamanki gibi.
9: Mutlu nasılsın?
11: Daimi. Hamdolsun Allah. Seni sormalı.
9: Teşekkürler.
11: Vallahi bizim oğlen doğru söylemiş. 20 yaşında, 16 yaşındaki bir çocuğun ne kadar sağlıklı. Bunun içinde tabii sadece düşünenler de var. Ne kadar sağlıklı düşünüp siyasette oy kullanacak. Bence yanlış yani. Çünkü bir 16 yaşındaki beynini yıkama olayı bence daha sen söyle, daha da kolay oluyor yani.
9: Senin etrafın 16 yaşında biri var mı?
11: Benim etrafımda 16 yaşında yok.
9: Yok değil mi? Yani böyle
11: yok.
9: Tamam. Tamam, çocuk falan yok. Olmayabilir, akraba da olmayabilir ama böyle şöyle gözünü canlandırdığı zaman.
11: Benim yeğenlerim büyüdü. Ama onlar da sağlıklı düşünüyordur muhakkak. Ama zannetmiyorum ki oy kullanacaklarını, bilmiyorum.
9: Ya şimdi bazı dinleyenlerimiz var. Bazı kişiler var. Şimdi 16 yaşındaki çocuk futbol oynuyor. Ne anlar siyasetten diyenler var. Ama şimdi 16 yaşında herkes aynı değil ki. Yani bana soracak olursa 16 yaşında oturup böyle haber takip eden, okulda ne bileyim siyaset konuşan, iklimi olsun, kiraları, eğitimi, böyle geleceğini düşünen pırıl pırıl gençler de var. Hatta bazıları böyle parti programını açıp okuyorlar böyle. Adayları araştırıyorlar. Şimdi böyle bir işte, gence sen daha çocuksun anlamazsın demek biraz haksızlık olmuyor mu sence?
11: Bak şimdi ama yüzde kaçı? Anlıyor musun? Yüzde kaçı bu mu?
9: Peki sen biliyor musun yüzde kaçı olduğunu?
11: Vallahi bence hayır ben bilmiyorum yüzde sen ama.
9: Tahmin yürütüyorsun hani, işte.
11: Tahmin yürütüyorum ama hani herkes aynı kapasitede değil ve herkes atıyorum %3, o %3 ne değiştirebilecek siyasette?
9: Hmm.
11: Anlıyor musun?
9: Şimdi o %'yi öğrenmek lazım. Şimdi o %'yi tam bilmeden, evet, tamam mı? Evet. Böyle somut bir şey söylemek. Şimdi kusura bakmayın ama 50 yaşına gelmiş, oy vereceği partiyi bile sadece bizim evde hep buna verilir diyen seçenler de var değil mi?
11: Evet, evet, evet.
9: Yani
11: evet,
9: onlar da var. Yani onu, bir de onu düşünmek lazım.
11: Evet, evet, şimdi şöyle köklü, aynen köklü ailelerimiz var. O partiden hariç başka bir partiyi seçmiyor.
9: Yani şöyle bir şey, evet, var mesela. Sen... Aslında mesele yaş değil. Yani mesele böyle kafayı kullanmak, araştırmak ve neden oy verdiğini bilmek. Şimdi 16 yaşındaki çocuk hem PlayStation oynayabilir hem futbol oynayabilir. Bana soracak olsan hem de memleketin geleceği hakkında fikirde sahibi olabilir yani. Zekası ve o donanımı yerindeyse. Zaten biz
11: ama bu
9: 60 yaşındaki insanlar FIFA oynayınca onun sen oynayamazsın demiyor kimse.
11: Evet,
9: PlayStation'ı evet, elinden almıyorlar değil mi?
11: Şimdi bu ama evden ne geliyor abicim? Evde babayla anne, atıyorum öğretmen ya da bilmem ne. Sen söyle.
9: Ben söyledim söyleyeceğim.
11: Tamam sen söyledin söyleyeceğim de şu anda hem trafiğe şey yapıyorum. Dediğim gibi bu evden de gelen bir şey.
9: Hmm.
11: Anlıyor musun? Hani evde ne kadar siyasetle uğraşıyorlar.
9: Aynen.
11: Altyapı aynen. Ne kadar haberlere bakıyorlar babayla birlikte. Anlıyor musun?
9: Anladım.
11: İster istemez normalinde çocukta tabii babasına bakıp 16 yaşında belki dediğin gibi siyasete bayağı merak sarmış olabilir.
9: Mutlucuğum çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Programımıza renk kattın.
11: Ederim.
9: Kendine iyi bakıyorsun.
11: Eyvallah.
9: Hoşça kal.
11: Eyvallah.
9: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
11: Ben de sağ olayım.
9: Evet arkadaşlar, burada bana gelen diğer mesajlar var. Mesela Erhan Ergürsel diyor ki günaydın Hakan. Vallahi bilmiyorum ama dünyanın yönetimi herhalde çoluk çocuğa kalacak. 16 yaşı çok erken bir seçim benim için diyor. Başka bir dinleyicim günaydın Hakan, fosillerden kurtulmamanın tek çaresi gençlerdir diyor. Siegburg'dan Kumru. Çok enteresan. Merhaba, Türkiye'de yaşlılara yetkiyi verdik de ne oldu, burası Avrupa, onlar kendi geleceğini kursunlar bir zahmet diyor başka bir dinleyicim. Ve diğer mesajlara da az sonra yer vereceğim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. En güzel şarkılarımızdan bir tanesi. Hayran diyoruz. Sıla ile ilerliyoruz.

0: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve arkadaşlar konumuz ise 16 yaşındaki çocuklar da artık Berlin'de oy kullanabilecekler. Hangi seçimlerde biliyorsunuz Berlin seçimleri yaklaşıyor ve Berlin parlamentosu seçilecek. Hem de ilçelerdeki yerel meclisler. Şimdi burada 16 yaşını dolduran çocuklar da oy kullanacak. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir? Yani bir 16 yaşındaki çocuğun oy kullanması, olaya dahil olması sağlıklı mıdır değil midir? Kiminle görüşüyorum? Günaydınlar.
1: Günaydınlar abi, ben Emre Uçgeç, Berlin'den.
0: Evet Emre'ciğim, seni dinliyoruz.
1: Abi bence yanlış. Neden yanlış? Biraz önce ses kaydında da anlattığım gibi. İkincisi, neden askere 20 yaşında alıyorlar? Tam böyle hani elin ekmek tutacağı zaman, işin gücünü ayarladığın zaman, anladın mı? Hı-hı. Adam diyor ki, ya diyor sen bir gel diyor, biz seni diyor bir önce diyor vatani görevini yaptıralım, senin aklın başına geldi. Hani sonrasında diyor hayatına diyor devam edersin. Onun için abi adam o zaman 16 yaşında asker alsın. Ama niye ta el ekmek tutacağı zaman, aklı başına geleceği zamanı bekliyor?
0: Şimdi askere alma veyahut da almama sebebi çocukların yani fiziklerin gelişiminden dolayı olabilir mi? Yani 16 yaşındaki bir çocuğu askerlik yaptıramazsın. Şimdi kafa yapısını ben şey yapmıyorum, saymıyorum. Sadece vücudundaki oluşan kaslar olsun ve büyüme evresinde olduğu için bu çocuklar elveriş olmayabilir. Bu olabilir mi?
1: Olabilir ama şimdi kafası da oturması lazım abi. 16 yaşındaki bir çocuğa evet askerlik yaptıramazsın çünkü kafası oturmamış daha çocuğun. Vücudu gelişmemiş, anladın mı? Hani evet. Beyin olarak hani bir çevremde bak, çevremde var benim. 16 yaşındaki gençler benim çevremde var. Komşumun çocukları var, anladın mı? Akrabalarımın çocukları var. Çocuklar kulaklık şeysi kulağında hani böyle rap söylüyorlar. Saçma sapan hareketler. Yani bunlar normal yani.
0: Çocuklar da
1: bunu hepimiz yaptık ama hani kafa yok daha yapmış yani
0: Emre.
1: O ülkeyi hani ülkeyi yani iş yapacak, savunacak bir adam hani seçemez bu çocuk daha. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Emre.
1: Bu da vatanı korumak gibi bir şey. Buyur abi.
0: Azarlamadan konuşur musun?
1: Niye azarlayayım ben seni canım? Şimdi burada bir hani şey yapıyoruz yani, istişare yapıyoruz.
0: Tamam şimdi. Ama bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Bak şimdi 16 yaşındaki gençleri de küçümsemek, yani küçümsemek böyle
1: asla ok, o da değil.
0: Biraz da değil, biraz da müsaade etsen ben konuşabilir miyim? Bak biraz o yani yapıyor, tamam. Şimdi 16 yaşındaki gençleri küçümsemek kolay ama biraz düşününce iş değişiyor. Şimdi mesela 16 yaşındaki bir genç okul sisteminin nasıl olduğunu bizden daha iyi biliyor. Çünkü okul sistemin tam içinde. Öğretmen eksik mi, sınıflar kalabalık mı, dijitalleşme çalışıyor mu, bunları da yaşayan onlar. Yani onun haricinde şimdi şeyi de var bunlar, toplu taşımayı da yaşıyorlar değil mi? Böyle her sabah otobüste U-Bahn, S-Bahn'a biniyorlar, sefer iptali, ne bileyim gecikmeyi, öğrenci biletini doğrudan hissediyorlar. Şimdi bunun yanı sıra iklim meselesi de var burada, çok önemli. Onun önünde tabii ki daha 50-60 yılı var. Biz 2050'de ne olacak diye konuşuyoruz. Çocuk diyor ki yani abi 2050'de ben hala burada olacağım diyor. Size ne oluyor diyor. Şimdi bir de bazı 16 yaşındaki gençler Ausbildung yapıyor. Çalışıyorlar, vergi sistemini görüyor, para kazanıyor. Yani devlet senden katkı bekliyor ama fikrini sonra söylersin demek de biraz enteresan değil mi senin için?
1: Abi doğru söylüyorsun ama ben ona bir geçen U-Bahn'a bindim. U-Bahn'da uçan tekme atıyorlardı birbirlerine. Anladın mı? Hani anlatmak istediğim olay bu.
0: Şimdi bak uçan...
1: Şimdi bu araba git oy kullan diyorsun sen.
0: Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi uçağın tekme atıyor. Tamam, uçağın tekme atıyor da ama uçağın tekme atmayan da bir o kadar da çocuk daha var biliyor musun?
1: Şimdi
0: 16 yaşında çocuk ehliyet kursuna başlıyor. İş seçiyor. Ne bileyim meslek seçiyor. Geleceğini planlıyor. Ama oy verince mi birden? Aman evladım sen küçüksün oluyor.
1: Abi 20 yaş. Bak 20 yaş. Çünkü bu hani ülke gerçekten emanet edilmesi gereken seçecek bir insanı seçecek insanın aklı başında olmalı.
0: Ama bak ben burada biraz farklıyım. Tamam bazı konular...
1: %50'lik kısma tamam senin dediğin gibi aklı başında ama %50'lik kısım daha hala yetişmemiş.
0: Ama şimdi bak...
1: Benim çevremde var ya...
0: Tamam bak şimdi şöyle bir örnek daha vereceğim. Sonra noktalamam gerekiyor. Şimdi tabii. 16 yaşında araştırarak oy veren genç de var. 60 yaşında WhatsApp'tan gelen ilk videoyu böyle inanıp oy veren de var.
1: Evet. O da, onda da haklısın. Heh. Abi o zaman kapatalım parlamentoyu. Kimse uygulamaz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Emreciğim. Eski eksik olma canım, sağ olasın. Kendine iyi bak kızın. Hoşça kal canım. Eyvallah. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bu konuyu tartışacağız, devam edeceğiz. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın. 8.30 oldu zaten, şimdi yerel haberlerimizdeyiz.
2: Metropol FM Aktüel Berlin.
3: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül seçimleri öncesinde yarış başa baş gidiyor. ARD'nin son anketine göre Sol Parti %21 ile önde, CDU %20 ile ikinci sırada, AfD %18, Yeşiller %16, SPD ise %12'de, BSV ve FDP %5 barajının altında kalıyor. Anket, SPD adayı Stefan Krach soruşturması ortaya çıkmadan önce yapıldı. Berlin SPD'nin başbakan adayı Stefan Krach hakkında soruşturmanın ayrıntıları netleşti. Hannover savcılığı Krach'ın bir ihale sürecinde ticari sırları açıklamış olabileceğini ve iki ayrı olayda menfaat kabul ettiği şüphesini araştırıyor. Krach ise tüm suçlamaları reddediyor. Soruşturma sürerken hakkında masumiyet karinesi geçerli. Berlin SPD hakkında soruşturma yürütülen Krach'ın arkasında. Ekonomi senatörü Franziska Giffey, Krach'ın parti içinde iddialarla ilgili şeffaf davrandığını ve sözlerinden şüphe etmek için neden bulunmadığını söyledi. Berlin-Neukölln, Milieuschutz bölgelerinde bazı dairelerin süreli ve mobilyalı kiraya verilmesini engelleyebilecek. İdare mahkemesi daha önce sürekli kiralanan bir konutun bu şekilde kullanıma açılmasını kullanım değişikliği saydı. Bu durumda belediyeden izin alınması gerekiyor. Karara karşı Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir. Berlin'de yaklaşık 228 bin kiracı ev sahibinin kendi ihtiyacı gerekçesiyle sözleşme feshi riski altında. 2011'den bu yana 176 binden fazla kiralık daire mülkiyet dairesine dönüştürüldü. Kiracıları korumak için yeni bir satın alma ajansı kurulması öneriliyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Almanya Türk Toplumu TGD, federal hükümetin 2027 bütçesinde demokrasi eğitimi ve aşırılıkla mücadele için ayrılan kaynakların azaltılmasını eleştirdi. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, AfD'nin güç kazandığı bir dönemde demokrasi çalışmalarından tasarruf edilmesinin yanlış olduğunu söyledi. TGD'ye göre kesintiler özellikle yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını zorlaştıracak. Bugün 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü. 11 Eylül saldırıları Almanya'daki Müslümanlar ve göçmen kökenliler üzerinde de uzun süreli etkiler bıraktı. Saldırılardan sonra olası uyuyan hücreleri bulmak için geniş çaplı taramalar yapıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik ve gözetim sistemi büyük ölçüde genişletildi. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Günaydın, merhaba. Ben Frankfurt'tan Mahmut. Valla Hakan'cığım, ben PlayStation oynadığım zaman benim eşim söylüyor, sen çocuk musun PlayStation oynuyorsun?
0: Güzel bir örnekti. Teşekkürler Mahmut. Saatlerimiz 8.37. Çay Şekeri programdasınız. Ege Türk'ün sunmuş olduğu mikrofona ben DJ Hakan ve devam edeceğiz. Biraz sonra canlı yayınlar.

0: bu sinek taklidini yapan Instagram'da bir adam var. Bayılıyorum ona. Sandalyenin üstüne oturmuş böyle geziyor geziyor kameraya yaklaştıkça... Adam resmen sinek taklidi yapıyor, sivrisinek. Neyse arkadaşlar, konumuz 20 Eylül'de biliyorsunuz sandığa gidiyoruz. Hem Berlin parlamentosu seçilecek hem de ilçelerdeki yerel meclisler. Şimdi burada olay çok ilginç. 16 yaşını dolduran gençler de artık Berlin parlamentosu için böyle oy kullanabilecek. Burada sizin fikirlerinizi soruyor. Yani nedir? Acaba sağlıklı mıdır 16 yaşındaki gençlerin oy kullanması yoksa değil midir? O kadar farklı düşünceler, fikirler geldi ki. Arkadaşlar şimdi inanın bana belki yüzlerce mesaj geldi. Ben şimdi hepsini maalesef yer veremeyeceğim ama yazdığınız için çok teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz duyarlılık için de çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar bütün mesajlara yer vermeye çalışacağım.
1: Selam Hakan. Ben Trakyalı Ufuk. Ya bu 16 yaşında kullanması tabii ki doğru bir şey. Çünkü adam geleceğini planlayacak. Yani 70 yaşındaki kullanan zaten geleceği bitmiş adamın. O ne planlayacak ki? O düşüncesi bir kere yanlış 70 yaşındakinin. O yüzden ben istiyorum ki 16 yaşındaki kişiler oy kullansın kardeşim. Hadi herkese bay bay.
0: Evet, böyle düşünceli arkadaşlarımız da var, dinleyicilerimiz de var ve telefonumun hattında kiminle görüşüyorum? Günaydınlar.
2: Günaydın, hayırlı yayınlar. İlk defa arıyorum, dinliyorum gerçi ama bugün konu çok hassas bir şey olduğu için arama ihtiyacı duydum ben.
0: Çok
2: Hamburg'dan arıyorum.
0: Sağ olun. Buyurun.
2: Bakın konu gerçekten çok ciddi bir konu. 16 yaşında bir çocuğun oy kullanması bir kere... Kanunen reşit sayılma yaşı bile 18. 18 yaşında reşit birey olma hakkınız var. 16 yaşındaki bir çocuk reşit olmadığından dolayı hatta gece yarısı bile dışarıda kalması sakıncalı. Şimdi kalkıp bu çocuğun oy kullanması, tamam hayat tecrübesi yok, neyin nerede nasıl yapacağını daha yeni yeni öğreniyor. Yani oy kullanması bence yanlış. 18 yaş makuldür, anlayabilirim. 16 yaşında ehliyet alsa bile dikkat edin, ebeveyni yanında olmadan araba kullanamıyor. O yüzden
0: ama şimdi
2: yani buyur.
0: Ben sizi çok iyi anlıyorum. Şimdi 16 yaşındaki çocukların aslında oy kullanması kanuna aykırı değil. Yani Berlin'deki bu 20 Eylül'deki Abgeordnetenhaus seçiminde 16 ve dediğim gibi 17 yaşındakiler yasal olarak oy kullanabiliyor. Bunun için Alman vatandaşı olmaları gerekiyor ve en az 3 aydır Berlin'de ikamet etmeleri gibi şartları var. Bu hak Berlin'in seçim yasasında düzenlenmiş durumda. Yani Bundestag diyor ki yani normal oy kullanma, yani daha doğrusu federal meclis seçimlerinde hala oy kullanma yaşı 18'dir. Orada 18.
2: Evet.
0: Almanya'da 16 yaşındaki herkes her seçimde oy kullanabilir demek yanlış olur. Sadece bu Berlin seçimlerinde.
2: Şimdi doğrudur. Tamam, Berlin'de olsa sonuçta bir parlamento vekil seçiyorsunuz. Sonuçta parlamentoda yasanatördür. Bilmiyorum, Bürger Şaft'ta herhangi bir kişiyi seçiyorsun. Hı-hı. Seçtiğin kişinin sana ne vereceğini, yani 16 yaşındaki bir insan idrak edebilecek mi? İşte sorun orada.
0: Ama şimdi 16 yaşındaki yani, çocuklar idrak edecek mi derken devamlı sürekli yani böyle olumsuz tarafa bakıyorsunuz.
2: Hayır, yani... olumsuz taraftan bakmıyorum. Yani şimdi bakın, bu işte devlet yönetimi var, mahalleyi yönetmiyor veyahut da bir kompüter, bilgisayar değil. Sorun hükümet, devleti yönetecek kademeleri, kadroları yön verme şeklidir. O yüzden 16 yaşındaki bir çocuğun yani oy kullanması ya, kanunen tamam haklı olabilir ama gelişme açısından bence yanlış. Yani 16 yaşındaki bir çocuğun oy kullanması, bilmiyorum.
0: Burada
2: bana göre yanlış.
0: Belki burada size göre veyahut da bana göre haklı olmuş olduğunuz mutlaka yönler vardır. Ama bir de şöyle bir olay var. Şimdi genç diye küçümsemeyelim. Çünkü şimdi bu çocuklar TikTok'ta video izliyor olabilir. Ama en azından videonun altındaki yorumlara bakıyorlar. Şimdi bazı büyükler var, manşeti okuyup hükümet kuruyorlar.
2: O zaman... Nasıl bir Ağuz Bildung yapar, ustalaşırsın ya.
0: Evet.
2: 16 yaşında o zaman başlarsın. Sen de ustalaşırsın. Yavaş yavaş öğrenirsin. Neyin... yaşındın veya 19 olursun ama böyle bilmediğin suya balıklama atlamak kafa üstü çakılmak demektir.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz.
2: Rica ederim. Hayırlı
0: çok teşekkür
2: yayınlar.
0: Ederim. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Güle güle. Evet arkadaşlar, şimdi yerel haberlerine bağlanacağız. Daha doğrusu özür dilerim. Reklamlara geçeceğiz. Ondan sonra konumuz devam edecek. Sizler bana yazmaya devam edebilirsiniz.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
4: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: Temple of Adam 176.
1: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
2: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
3: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de

0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Abla, 7,5 milyonluk bir takımı kalmayacağım. Biz yaştan dolayı kalmayacağım. 7,5 milyon.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Metropol Efendisi'nin 8.58 oldu saatlerimiz. Derya Ulu Şımarık dedi arkadaşlar. Ve Berlin'de 16 yaşındaki gençler artık parlamento seçiminde oy kullanabilecek dedim. Peki sizce bu doğru mu? Bunu tartışacağız önümüzdeki saat içerisinde. Öncesinde haber bültenlerine bağlanıyoruz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Von islamistischen Terroristen gesteuerte Flugzeuge schlagen in die Türme des World Trade Centers in New York ein, die brennen und schließlich einstürzen. Die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA haben die Welt verändert. Heute sind sie genau 25 Jahre her.
3: Es gibt verschiedene Gedenkzeremonien, die zentrale aber findet auf dem Gelände des World Trade Centers in Lower Manhattan statt. Und dort werden traditionell die Namen der 3000 Opfer verlesen. Neu ist in diesem Jahr eine Schweigeminute für diejenigen, die an den Folgen von mit dem 11. September in Verbindung stehenden Krankheiten gestorben sind. Das sind mittlerweile mehrere 10.000. Und ab 15 Uhr ist der Memorial Plaza dann für die Öffentlichkeit zugänglich. Aus New York, Anne Pollmann.
2: Der Bundestag debattiert heute am letzten Tag der Haushaltswoche über den mit Abstand größten Etat, den für Arbeit und Soziales. Arbeitsministerin Bärbel Baas plant für das nächste Jahr allein für Zuschüsse zur Rentenversicherung, für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gut 145 Milliarden Euro ein. Insgesamt umfasst ihr Etat mehr als 200 Milliarden Euro. Die Verbraucherzentralen warnen vor mangelnden Hinweisen auf künftige Erhöhungen von Krankenkassenbeiträgen. Verbandschefin Ramona Popp kritisiert, dass Krankenkassen ihre Versicherten nicht mehr über steigende Zusatzbeiträge informieren müssen.
4: Hintergrund ist eine Regelung im Sparpaket der schwarz-roten Koalition, mit der die bisherige Pflicht zu Anschreiben gestrichen wurde. Begründung: Entbürokratisierung. Aus Sicht der Verbraucherschützerin wird das Sonderkündigungsrecht dadurch faktisch ausgehöhlt. Sie fordert die Kassen wieder grundsätzlich zur Information per Brief zu verpflichten. Eine Information über die Webseite reicht auf keinen Fall aus, so Pop. Im schlimmsten Fall bemerken Versicherte die Beitragserhöhung erst, wenn ihr Nettogehalt geringer ausfällt. Dann könnte das Sonderkündigungsrecht bereits nicht mehr greifen, warnt sie. Aus Berlin, David Riemer.
2: Zum Sport. Nächster Auftaktsieg für den FC Bayern München in der Champions League. Die Münchner gewannen 5:0 gegen Bodø Glimt aus Norwegen. Niederlage dagegen für RB Leipzig. Die Sachsen unterlagen beim italienischen Debütanten Como mit 1:4.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Ahbap Derneği adına toplanan bağışlarla ilgili soruşturmanın 5. dalgası yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 5. dalga operasyon gerçekleşmişti. Ardından da tutuklama talepleriyle mahkemeye sevkler gerçekleştirilmişti. İşte 20'si tutuklanması talebiyle gönderilmişti ki o 20 kişinin tamamı da tutuklandı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen bir örgütün liderinin yakalandığını açıkladı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
6: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda İslam Yakut'un yakalandığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek.
5: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisine katılan 4 belediye başkanına rozet taktı. Haberi alalım senden.
6: Evet, bu birkaç gündür konuşulan bir konuydu. Özellikle CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ki o da AK Parti'ye geçen isimlerden birisi oldu. Toplamda 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin siyasi bir anlam taşımadığını söyledi. Bu çok konuşuldu Türkiye'de. Neler söylüyor Yavaş?
6: Evet Taner, bu konu çok konuşuldu. Mansur Yavaş konusu çokça konuşuluyor sürekli. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim dedi. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Eğer tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım diye bir mesaj verdi.
5: Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Fenerbahçe'nin ilk maçını alalım senden.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile puanları paylaştığı Fenerbahçe maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Archie Brown attı.
5: Tam bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini söyledi. Başkan Aziz Yıldırım'dansa destek geldi. Neler var bu durumla ilgili?
6: Evet, aslında sürpriz bir istifaydı. Kimsenin haberi yoktu. Herkes çok şaşırmıştı, futbolcular dahil. İstifa ettiğini duyurdu ve hatta şöyle bir açıklaması vardı. Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi İsmail Kartal. Hemen ardından Aziz Yıldırım bir toplantı düzenledi, basın toplantısı ve dedi ki ben burada bulunduğum sürece, ben ayrılana kadar İsmail Kartal da burada olacak diye bir konuşma yaptı.
5: Türk A Milli erkek voleybol takımı ise Avrupa Şampiyonası'na maalesef mağlubiyetle başladı. Maça bakalım.
6: Evet, erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında A Milli erkek voleybol takımı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu Taner.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 13 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek, akşam saatlerinde hafif bir düşüş bekleniyor. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 42 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 73 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştı.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
0: Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programının son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Günlerden Cuma. Şimdi oynatmaya az kaldı. Sadece bu çaldığım parçalardan dolayı değil. Çünkü Almanya'da artık, daha doğrusu Berlin'deki parlamento seçiminde oy kullanabilecek kişilerin yaşı 16'ya kadar indi arkadaşlar. 16. Peki sizce bu doğru mu? 16 yaşındaki bir genç, 16 yaşında doğdurmuş bir genç geleceğiyle ilgili karar verecek kadar bilinçli midir, yoksa bu yaş için erken mi? Bir dinleyicim diyor ki burada, 16 yaşında velisi olmadan nikah dahi yapamayan bir çocuk nasıl seçim hakkı olup da devleti yönetenini seçecek diyor. Yani demem o ki velisi olmadan nikah yapıp eşini yönetmeyen devletin yönetmesini nasıl isteyecek? Şimdi Almanya'da 16 yaşında biri bir kere evlenemez. Bu çok yani farklı bir örnek gösterdim. Başka bir örnek gösterirsen numaramı biliyorsun, yazabilirsin tekrardan. Bu örneği kabul etmiyorum. Bir dinleyicim var şu anda telefon attığımda. Günaydınlar, kiminle görüşüyorum?
9: Günaydın Hakan, Polat ben, Polat Çelik, Mannheim'dan arıyorum.
0: Hoş geldiniz.
9: Selamlar buyurun. Gönderiyorum, pozitif enerjin için de teşekkürler.
0: Sağ olun.
9: Ben 16 yaşında gençlerin Berlin parlamentosunda oy kullanıp kullanmaların doğru ya da yanlış olduğunun tartışılmasından çok sonuca odaklanmak istiyorum. Gençlerin seçmenleri en fazla oranda AfD'yi seçtiklerini okumuştum haberlerden. AfD için yatırım yapıldığını düşünüyorum. Şimdi Berlin parlamentosunda başlar. 2029 seçimlerine kadar insanlar alıştırılır. Genel seçimlerde de daha fazla oy kitlesi kazanılır. Böyle olduğunu düşünüyorum.
0: Yani bu, şekilde. Yani bu daha çok AfD'ye yarayacak diyorsunuz, öyle mi?
9: Tabii ki gençler arasında AfD'ye seçme oranları çok yüksek görülüyor yapılan araştırmalarda. Ne yapalım, daha fazla seçmen kitlesi toplamak için oy kullanma yaşını 16'ya düşürelim.
0: Evet, bu da çok ilginç. Evet, bakın olayın o tarafını ben hiç, o yönü hiç düşünmemişim. Bunlar daha böyle bir tutucu oluyorlar, daha böyle birbirini destekliyorlar, öyle diyelim, tamam mı? Dolayısıyla onlar da kendi çocuklarına falan yetkisi ama veyelin diyecekler, değil mi bu konuda?
9: Şunu anlamıyorum. Dijital dünyadayız. Her şey elimizde. Bir sürü kayıtları inceleyebiliyoruz ve gençler bizlerden daha çok dijital dünyaya bağlanmış durumdalar. Onların AfD'yi seçmelerini anlayamıyorum. Belki siz anlıyorsanız bana açıklayabilirsiniz. Hı-hı. Şundan kaynaklı ne olabilir? Belki yaşadıkları ülkedeki göçmen çocuklarıyla anlaşamayıp onların düşünce yapısına katılmadıkları için, belki de bunlar gitsin düşüncesiyle AfD'ye kayıyor olabilirler diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim bilgileriniz, fikirleriniz
9: ben
0: için.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Kendinize iyi bakın efendim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, Mannheim'e de buradan selamlarımızı ilettikten sonra bir dinleyicim sesli bir mesaj göndermiş.
10: Günaydın değerli adaşım. Ben Hakan, Frankfurt yakınlarından arıyorum. 16 yaşındaki gençlerimize kesinlikle oy hakkı verilmesinden yanayım. Neden? Bir değerlendirmeye bakınca dünyadaki yanlış politikalar, yanlış kararlar, kötü hareketler genellikle hep yaşlılardan verilmiştir. Yani gençlerimiz bunlardan çok daha iyi karar vereceğine inanıyorum.
0: Evet, bu adaşım Hakan'ın da düşünceleri budur. Bir diğer dinleyeceğim. 16 yaşında seçme hakkı verilmesi çok bir şey değiştirmeyebilir. Çünkü yaşlıların sayısı daha yüksek diyor. Öte yandan 16 yaşındakilerin ebeveynleri onları etkileme olasılığı da yüksek diyor. Neticede orta yaşta insanların oyları ikiye katlanabilir. Das ist meine quasi statistische Meinung ohne Recherche. Ya şimdi beni burada zora sokmak için böyle şeyler yazıyorsun? Tekerleme gibi böyle. Çok teşekkür ederim, emek sarf etmişsin burada. Başka bir dinleyicim ise 16 yaşından itibaren oy kullanılıyormuş. Ben 56'yım. Yani 3,5'tan 16. 3 oy tamam diyor. Peki yarım oyumu nereye atacağım? Zarfa mı koyacağım? Naim Sürer Berlin'den. Günaydınlar, sizi dinliyoruz. Buyurun. Buyurun. Alo. Sesimi duymak istedim. Yani sesimi telefonla değil, az radyodan da dinleyebiliyorsun. Neyse.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evet, konumuz arkadaşlar, Berlin'de 16 yaşındaki gençler de artık Berlin'deki parlamento seçiminde oy kullanabilecek. Peki sizce bu doğru mu? 16 yaşındaki bir genç geleceğiyle ilgili böyle karar verecek kadar bilinçli midir, yoksa bu yaş için biraz erken mi? Bu arada o kadar çok mesaj geliyor ki, yani sesli mesajlar, yazılı olsun, yorumlar, hepsini tek tek

0: okuyabilme maalesef mümkün değil. Ama bilin ki elimden geldiği kadar mesajlarınıza bakıyorum. Okumaya çalışıyorum ve gerçekten de çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. Mesajı yayına gelmeyenler de sakın alınmasın. Beni niye okumadı demeyin sakın. Vallahi mesele sizi görmemek değil. Mesele mesajların stüdyoya böyle basmış olması. Hepinize tekrardan tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yayının içerisindesiniz. Sağ olun arkadaşlar. Evet, bir dinleyicim. Bakayım burada diyor ki.
1: Hakan günaydın. Bu çocuklar için oy hakkında bir şey söylemek istiyorum. Adı üstünde çocuk diyorsunuz. Çocuk demek daha küçük ebeveyn. Herhangi bir yere bir şey olduğu zaman annesi babası imza atmak zorunda. Çocuğun imzası geçersiz sayılır. Burada imza atmak zorunda. O zaman bu imza da geçersiz, bu oy da geçersiz olması lazım. Bu iş burada bitmiştir, konuyu kapadın. İmza yetkisi olmayanın oy hakkı da olmazdır. Punkt, aus, schluss, fertig. Hadi iyi yayınlar.
0: Dövseydin bir de. Rosenmarinov diyor ki biz yetişkinler bile oy kullanırken hatalar yapabiliyoruz. Peki 16 yaşındaki bir insanın bir hükümeti seçme konusunda ne kadar doğru karar vermesini bekleyebiliriz diyor. Şimdi diyor ki karşısındaki çok zeki ve deneyimli insanları kolayca etkileyebilen siyah çizgiler var tabii ki. Bu nedenle bana göre 16 yaşındaki bir kişinin oy kullanması gerçekçi değil diyor burada. Evet, telefon hattında bir dinleyicim var. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar, ben Ufuk Savran. Ufuk Trakyalı.
0: Evet Ufukcuğum, seni dinliyoruz.
2: Evet, beni herkes dinliyor mu şimdi Berlin'de?
0: Yok. Berlin değil, Almanya. Bütün Almanya'da dinliyorlar seni. Her yerde
2: yayınımız var. Tamam, Almanya olsun o zaman. Yani bu 16 yaşı olayı konuşacaktım. 16 yaşındaki kişi geleceğini planlamak için tabii ki bir imkan verilmesi lazım buna. Yani, şimdi şu anda tır geçiyor yandan. Okey. Yani 70 yaşındaki bir kişi eğer seçiyorsa, yani onun geleceği kalmamış artık da, yani alınmasınlar 70 yaşındakiler. Yani 16 yaşındaki kişi geleceğini planlasa, seçse iyi olmaz mı bence yani? Ben buna onay veriyorum yani. Gerçekten ben kendim seçeceğim çünkü. Ben de seçeceğim. İnşallah bizim Türklerimiz de seçtiği partiyi yani 2-3 kere düşünsünler, ondan sonra seçsinler yani. Onu diyecektim.
0: Peki siz şimdi, yani şu anda 16 yaşındakilerin seçme konusunda hemfikiriz öyle mi yani? Hemfikiriz.
2: %100.
0: Yani, olsun
2: yani
0: diyorsunuz.
2: %100.
0: Anladım.
2: %100 diyorum yani. Yani seçme hakkı olsun yani. 70 yaşındakinin olduğuna göre.
0: Evet.
2: O yüzden 16 yaşındaki kişi geleceğini planlaması için bence seçsin.
0: Çok teşekkür ederim Ufukcuğum. Sağ olasın. Programımıza renk kattın. Sağ olasın.
2: İyi ki varsınız.
0: Sizler de teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir başka dinleyicim diyor ki en azından doğru bilgilere erişebilmesini biliyorlar gençler diyor. Fake haberleri 100 metreden görme yetenekleri var. Tecrübeliler diyor. Yetişkinler peki neler yapıyor? Güneşe kurşun sıkan var diyor. Bu adamın suratına kapatırdım diyor. Trafikte 16-15 yaşına bile dahi olabiliyorlar gençler diyor. Ya kapatırdım derken sizlerden, telefon açanlardan bahsetmiyorum. Başka bir dinleyicilerden bahsediyor. Mesaj gönderenlerden. Ve şimdi kim var? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba. Merhaba, iyi günler. Robin benim ismim.
0: Evet Robin Bey, sizin mesajınızı okudum herhalde.
3: Yok, ben bir mesaj göndermemiştim.
0: Ha, bir Robin daha var o zaman. Robin Hood mu?
3: Evet, Robin Hood.
0: Evet, buyurun sizi dinliyoruz efendim.
3: 16 yaşındaki seçme kararının doğru olup olmadığı sorusuna cevap vermek istemiştim.
0: Tabii
3: ben
0: ki.
3: De.
0: Buyurun.
3: Almanya'da şöyle bir durum var. Zaten 16 yaşındaki insanlar Avrupa seçimlerinde oy kullanabiliyorlardı. Ve bence buradaki gençlere bu bilinci erken aktarmaya çalışmaları, örnek veriyorum AfD'nin seçilmesi veyahut seçilmemesi gereken partilerin seçilmesinin önünü aslında keser. Yani bu bilinci ne kadar erken verirsek buradaki gençlere o kadar karlı çıkarız aslında diye düşünüyorum.
0: Siz şimdi onların AFD'nin önünü kesmeleri için mi buna yer veriyorlar diyorsunuz?
3: Ben bunun için yapıyorum. Buyurun.
0: Bir diğer dinleyicim dedi ki bu AFD'ye yarayacak diyor. Siz de diyorsunuz ki AFD'nin önüne geçecek bu diyor. Öyle mi?
3: Böyle tabii ki de her fikre saygı duymak gerekiyor. Ben onun önüne geçmek için yapıldığını düşünmüyorum. Fakat önüne geçmek için gençleri daha erken bilinçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Orada çok haklısınız.
3: Bunun da ilk adım olduğu fikrindeyim. Zaten Berlin, NRV gibi yerlerde AfD'nin seçilmesinin pek de mümkün olduğunu zannetmiyorum. Zaten ana hatta seçilmiş olmalarının sebebi oradaki insanlar zaten ezelden beri Hitler döneminde de bu fikre sahiptiler.
0: Ama Berlin'de oylar birbirine çok yakın, ben size söyleyeyim yine. AfD'de bayağı bir atak yaptı. Yani diğer partilerle, gerçi şimdi Linke'ler önde görünüyor. Sonra CDU var. Ondan sonra AfD var ama oy oranları çok yakın birbirlerine. Yani mümkün değil diyorsunuz ama herhalde bilmiyorum artık. Mümkün olacak gibi görünüyor ama bilemeyeceğim artık. Teşekkür ederim. Öyle çok sağ olun. Buyurun. Tamam. Buyurun. Dinliyorum.
3: Demokrasi son kullanım tarihi olan bir konstrüktür ve elbet bir gün AfD seçilecek, fakat bu da dünyanın sonu olmayacak. Umarım daha da bilinçleniriz, umarım daha güzel seçeriz. İyi günler dilerim.
0: Çok güzel konuştunuz, teşekkür ediyorum. Güzel noktalarınız. Kendinize iyi bakıyorsunuz efendim. Hoşçakalın.
3: Siz de iyi bakıyorsunuz.
0: Evet arkadaşlar, ve devam ediyoruz. Demet Akalın Bir Şey Mi Dedin adlı şarkısı gelecek. Kısa bir aranın hemen ardından sakın ayrılmayın.
4: Berliner Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
5: Değerli dinleyenler, 20 Eylül Berlin Eyalet Meclisi seçimleri öncesinde Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stefan Bröchler Metropol FM'e konuk oldu. Bröchler seçim hazırlıklarını, seçmen katılımını ve oy kullanmanın Berlin'in geleceği açısından neden önemli olduğunu anlattı.
6: Die Berlin-Wahlen stehen an. Am 20. September wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. In diesem Wahljahr auch neu, dass Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben können. Starten wir gleich. Worauf sollten Wähler wählen? Wählerinnen bei ihrer Stimmabgabe achten?
7: Ja, zunächst mal ist wichtig bei der Stimmabgabe, sich vorher schon zu überlegen, welche Partei in Frage kommt, die gewählt wird. Und da hängt es natürlich davon ab, sozusagen, was man selbst für einen politischen Standpunkt hat. Ich rate immer dazu, wenn man einen Überblick bekommen möchte, was sind denn eigentlich die politischen Positionen, da den Wahl-O-Mat zu benutzen, der hier für Berlin eingerichtet wurde. Der kann über das Internet befragt werden. Also so bekommt man eigentlich einen sehr guten Überblick und kann sich dann entscheiden.
6: Viele unserer Hörer fragen sich natürlich auch, was passiert, wenn ich nicht wählen gehe?
7: Ja, wenn jemand nicht wählen geht, muss man sagen, das ist zunächst natürlich ein demokratisches Recht. Wir haben keine Wahlpflicht hier in Deutschland, aber man vergibt eine große Chance, nämlich sozusagen selbst mitzubestimmen, wie sich die politischen Mehrheitsverhältnisse im Abgeordnetenhaus von Berlin darstellen. Und Forschungen zeigen auch, diejenigen, die nicht abstimmen, deren Stimme wird dann auch im Parlament eben nicht gehört oder weniger gehört. Also es ist im ureigensten Interesse, dass ihre Hörerinnen und Hörer sozusagen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Und dazu möchte ich nochmal ganz herzlich einladen.
5: Bröchler 20 Eylül seçimleri için hazırlıkların tamamlandığını ve yüksek bir seçmen katılımı beklediklerini söyledi. Seçmenlerin oylarıyla kendi kentlerinin geleceğini doğrudan şekillendirebileceğini vurguladı. Kararsız seçmenlere ise parti programlarını incelemelerini ve Valomat gibi karşılaştırma araçlarından yararlanmalarını önerdi.
4: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam.
0: Metropol FM'desiniz. 9.25 yaptık saatlerimizi. Çay Şekeri programının son dakikalarındayız arkadaşlar. Pazartesinden sonra Serdar arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Tatilinden gelecek. Ben de saat pazartesi 13 ile 15 arasında Rengarenk programında iştirak edeceğim. Ve sizlerle karşılıklı atışacağız arkadaşlar. Kavga edeceğiz. Sallayacağız birbirimize. Evet. Şimdi Berlin'de biliyorsunuz yaklaşan seçimler var ve Berlin'de bu çok ilginç. 16 yaşındaki gençler artık parlamento seçimlerinde oy kullanabilecek. Peki sizce bu doğru mu? 16 yaşındaki bir genç geleceğiyle ilgili bir karar verecek kadar bilinçli midir, yoksa bu yaş için daha erken midir? Var mı örnek aranızda? Çoluğunuz, çocuğunuz, akrabanız 16 yaşında oy verecek. Kiminle görüşüyorum? Günaydınlar.
8: Günaydınlar. Benim de bir oğlum var. 16 yaşında. Şu an heyecanlı. Oy kullanacak. Ama...
0: Oh.
8: Evet. Araştırıyor da, bilgisi de var. Ablalarıyla mülakatta yapıyor. Hangisi iyi, hangisine verelim diye. Aynı zamanda bir de 101 yaşında bir hastam var. O da oy kullanacak.
0: Oh, bakın çok güzel bir örnek verdiniz burada. Ya evet. Sakın bunu şey olarak algılamayın, yani bir olumsuzluk olarak algılamayın. Yani 16 yaşındaki bir gencin çok genç olduğunu, niye oy kullandığını diyenler var ama 101 yaşındakilerinde oy kullanma hakkı varsa, yani 16 yaşındakilerinde niye olmasın diye bir düşünce evet. var kafamda şu anda.
8: O zaman ikisine de bir sınırlama getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, eğer atıyorum 20 ile 50 yaş arası veya da 20 ile 60 Aynen. yaş arası gibi böyle bir şey. Peki siz kullanacak mısınız oy?
8: Yok, ben Türk vatandaşıyım.
0: Türk vatandaşısınız. Peki.
8: Sizin... Aynı şeye döndü bu Hakan Bey. Hani Türkiye'de seçimler olduğu zaman Avrupa'dakiler neden kullanıyor olayına döndü.
0: Evet, aynen ona benzeri. Güzel bir örnek verdiniz. Evet. Şimdi bir sorum var. Peki bu oy olayı nereden çıktı? Yani oğlunuz veyahut da siz mi teşvik ettiniz, yoksa kendisi mi söyledi ben oy kullanmak istiyorum diye?
8: Yok, şey geldi, mektup geldi zaten. Mektup gelince dedim oy kullanacak mısın annem? Evet. Hatta şey mektup olarak kullan, yok dedi, gidip oradaki ortamı, heyecanı
0: görmek istiyor. Bu ne be? Çok iyi.
8: Ya, onun için gitmek istiyor ya.
0: Çok iyi bir bakış açısı bu. Oraya gidip oradaki havayı da teneffüs etmek tabii ki çok daha farklı olur. Daha bilinçli olur çocuklar. Şimdi mektuba evet, böyle aynı kaydetsin değil mi?
8: Arkadaşlarıyla da hani tartıştıklarına, hangisinin iyi olduğunu. Yani benden daha bilgili diyeyim şu an.
0: Ne güzel. Yani... Yanlış anlamayın ama. Genelde şöyle bir olay var biliyorsunuz. Şimdi bu yeni jenerasyon, tamam mı? Bir önceki, daha son jenerasyondan çocuklar ailelerinden birazcık daha farklıymış. Ben farklı diyorum. Kötü bir laf kullanmak istemiyorum. Farklıymış ama herhalde sizinkisi bunların dışında kaldı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel, ilginç bir bilgi aktardınız. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın efendim.
8: Sağ olun. Siz de iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi şarkılarla. Demede kalın. Şimdi karşınıza geliyor. Hangi şarkıyla? Bir şey mi dedin diyor. Diyecek o kadar çok şey var ki.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül seçimleri öncesinde yarış başa baş gidiyor. ARD'nin son anketine göre Sol Parti %21 ile önde, CDU %20 ile ikinci sırada, AfD %18, Yeşiller %16, SPD ise %12'de, BSV ve FDP %5 barajının altında kalıyor. Anket, SPD adayı Steffen Krach soruşturması ortaya çıkmadan önce yapıldı. Berlin SPD'nin başbakan adayı Steffen Krach hakkında soruşturmanın ayrıntıları netleşti. Hannover savcılığı Krach'ın bir ihale sürecinde ticari sırları açıklamış olabileceğini ve iki ayrı olayda menfaat kabul ettiği şüphesini araştırıyor. Krach ise tüm suçlamaları reddediyor. Soruşturma sürerken hakkında masumiyet karinesi geçerli. Berlin SPD hakkında soruşturma yürütülen Krach'ın arkasında. Ekonomi senatörü Franziska Giffey, Krach'ın parti içinde iddialarla ilgili şeffaf davrandığını ve sözlerinden şüphe etmek için neden bulunmadığını söyledi. Berlin Neukölln, Milieuschutz bölgelerinde bazı dairelerin süreli ve mobilyalı kiraya verilmesini engelleyebilecek. İdare mahkemesi daha önce sürekli kiralanan bir konutun bu şekilde kullanıma açılmasını kullanım değişikliği saydı. Bu durumda belediyeden izin alınması gerekiyor. Karara karşı Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir. Berlin'de yaklaşık 228 bin kiracı ev sahibinin kendi ihtiyacı gerekçesiyle sözleşme feshi riski altında. 2011'den bu yana 176 binden fazla kiralık daire mülkiyet dairesine dönüştürüldü. Kiracıları korumak için yeni bir satın alma ajansı kurulması öneriliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Türk Toplumu TGD, federal hükümetin 2027 bütçesinde demokrasi eğitimi ve aşırılıkla mücadele için ayrılan kaynakların azaltılmasını eleştirdi. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, AfD'nin güç kazandığı bir dönemde demokrasi çalışmalarından tasarruf edilmesinin yanlış olduğunu söyledi. TGD'ye göre kesintiler özellikle yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını zorlaştıracak. Bugün 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü. 11 Eylül saldırıları Almanya'daki Müslümanlar ve göçmen kökenliler üzerinde de uzun süreli etkiler bıraktı. Saldırılardan sonra olası uyuyan hücreleri bulmak için geniş çaplı taramalar yapıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik ve gözetim sistemi büyük ölçüde genişletildi. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentür.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM'desiniz. 9.34 oldu saatlerimiz arkadaşlar ve konumuz ise 16 yaşındaki gençlerin artık Berlin'deki parlamento seçimlerinde oy kullanabilmesi. İlginç değil mi? 16 yaşında kullanabilecekler. Bu peki sizce doğru mu değil mi? Yani ne gibi bir getirisi olur, ne gibi bir götürüsü olur? Yani çocuklar artık aslında çok genç mi diyorsunuz? Diyebilirsiniz değil mi? Veyahut da yani daha burada biraz önce bir dinleyicim diyor ki yani U-Bahn'da birbirlerine uçağın tekme atıyor bunlar diyor. Bu uçağın tekme atan kişiler bizim geleceğimizi mi belirleyecek diyor. Şimdi burada bunu arayan kişi de yani 50 yaşında bir adam. Daha ne gelecek bekliyorsun sen? Şimdi ben işin şakasındayım. Aslında çocukların geleceği için bunlar önemli tabii ki değil mi? Yani bu benim düşüncem tabii ki. Farklı düşüncelerde olabilirsiniz. Kiminle görüşüyorum? Günaydınlar.
3: Günaydın. Özkan Öz, Sözümsüz, Manayım'dan herkese kucak dolu sevgiler, iyi yayınlar.
2: Sizi dinliyorum.
3: Beni dinliyorsun. Şimdi ben olsaydım hükümetin yerinde 16 yaşında bakın ne diyoruz? Çocuk. Oraya dikkat edelim. Çocuklara tamam izin verilsin mi verilsin. Belirli sözlere, haklara sahip olsun mu olsun. O hakları seçme haklarına sahip olsun mu olsun. Ama o uçan tekmeyi atanı, sonra boynuna o kamyon zinciri gibi zinciri takanı, bodybuilding salonlarına çıkıp yolda böyle sağa sola yengeç gibi yürüyen acayip antin kuntin tıraşlı gençlerin seçmesini ben şahsen istemem. Ha az önce bir bayan konuştu, çocuğu işte okuyor falan böyle, kitap okumuş, ne bileyim işte kültürünü geliştirmiş, ailesi onu güzel hayırlı bir evlat olarak yetiştirmiş. bu tarz gençler olabilir. Ha, bunun için ne yapılabilir? Ben olsam şunu yapardım hükümetin yerinde. Alman vatandaşlarının seçim yapar gibi gençleri psikolojik bir imtihandan geçirirdim. Eğer doğru mantıklı cevap veriyorsa buyur kardeşim sen de seçime gir. Ben olsam böyle bir şey yapardım. Onun haricinde %50-%50 yani riski de var iyi tarafı da var. Diyeceğim bu kadar.
2: Şimdi burada kaç milyon çocuk var biliyor musunuz 16 yaşında ve kaç tane psikolog var?
3: Oradan gol yedik. Şimdi bakın. Hakan çok fenasın var ya. Sen bizim mahalleye gelirsin sen dur.
2: Döverim seni evet.
3: Aynen. Şimdi İsviçre'de bir tane Türk meclis üyesi Alessia Weidel'ı canlı yayında böyle abicim güzel paketledi. Siz dedi kalktınız Türklerle ilgili işte dükkanlarını boykot edin develerle geldiler. İşte teze kokuyorlar falan filan dedi. Sizin amacınız dedi eski dedi Avusturya'yı karanlık Avusturya'yı tekrar dedi hayata geçirmek mi dedi. Bakın işte o da bir Türktü. Bize böyle Türk gençleri lazım. Bize bunlar lazım. Akıllı lazım. Ne zaman nerede ne yapacağını bilecek. Hem Almanya'yı düşünecek hem de kendi birinci generasyon, ikinci generasyon adına güzel kararlar verebilecek gençler lazım bize.
2: Tamam bu 16 yaşındaki gençler olamaz mı mesela? Şimdi bazıları tamam diyorsunuz ki Ubanlar da uçan tekme atıyorlar. Boynunda böyle koca zincirlerle geziyorlar. Şimdi diğer kesim yani böyle bir kesim var diye diğer kesime bir haksızlık olmuyor mu bu? Yani onların ama yüzünden şimdi, onların da mı başı yansın diye düşünüyorum ben.
3: Ama az önce işte dedim ya yani bunun bir seçilebilmesi için Alman vatandaşına girer gibi bir psikolojik imtihandan geçsin bu gençler.
2: O biraz zor o işte.
3: Imtihanı, abicim zor ama bak o zaman da %50-%50 risk var yani. Şimdi bir tarafta Polat Alemdar özentisi bir şey varken öbür tarafta ne bileyim Albert Einstein gibi çocuklar var yani.
2: Tamam,
3: bu ben ülke size çok farklı renkli.
2: Ben size başka bir şey söyleyeyim. Yani yetişkin Polat Alemdar gibi takılanlar yok mu?
3: Onlar daha kötü.
2: Ha, onlar da oy veriyor. 2-0 öne mi geçti?
3: Oraya hiç geç. Oraya girme oradan ben de kurtaramam seni. Etme eyleme.
2: Bak şimdi şöyle bir şey var. 16 yaşındaki gençleri böyle bunlar çocuk bunlar ne anlar diye küçümsememek yani küçümsemek bence yanlış. Çünkü yaş küçük olabilir ama fikir küçük olmak zorunda değil burada. Yani 16 yaşında haber takip eden, ne bileyim okul sistemini yaşayan, sonra geleceğini düşünen, araştıran, başka ne var mesela sorgulayan bir sürü genç var değil mi? Hatta bazıları neye neden oy vereceğini birçok yetişkinden bence daha bilinçli biliyor. Şimdi o yüzden...
3: Onu dedim işte az önce.
2: Biliyorum dedin. Yani o yüzden kimse gençleri böyle hafife almasın ama sen sanki böyle hafife alıyormuşsun gibi geliyor. Bana.
3: Şimdi bak Hakan'cığım ben zevkçilendiğim tamam mı? İnşaatlara geliyorlar yanımıza. Yani bir gün çalışıyor onu kaldıramam bunu taşıyamam bunu keseremem. Ne lazımsa hafta sonu bir tane Porsche lazım sarışın bir hatun cebine bir deste para lazım. Yok öyle bir dünya. Sen kazaz ağacı istiyorsan o da bu mevsimde çıkmayı yani. Gençler biraz zor.
2: Ama şimdi şöyle bir şey var bazı gençler var senin örnek vermiş olduğun o gençler vücutlarını değil kafalarını beyinlerini yormak istiyorlar.
3: İnşallah onlarla karşılaşırız en kısa zamanda.
2: 3-0 mı oldu?
3: Çok fena.
2: Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun.
3: Sağ olasın.
2: Programa yayınıma renk attın. Sağ olasın. Eksik olma. Sağ olasın. Gene bekleriz ha. Bekleriz yine. Gol atmaya alıştım
3: öyle,
2: zaten.
3: Oyna.
2: Hoşça kal. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aşkın Nur Yengi. Sizlerle birlikte 9.40 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programının son 20 dakikası içerisinde. Mikrofona ben DJ Hakan. Günlerden cuma hafta sonu geldi. Pazartesi demiştim değil mi? Cuma hemen gelecek diye. Keyfiniz bol olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, türkan.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Metropol FM'desiniz arkadaşlar. 9.46 yaptık saatlerimizi ve ne demiştik? Berlin'de 16 yaşındaki gençler de artık parlamento seçiminde oy kullanabilecek. Bu konu hakkındaki düşünceniz. Herkesin farklı düşünceleri vardı. Kimisi olabilir, kimisi olamaz. Kimisi yaşı çok genç. Kimisi U-Bahn'larda uçan tekme atan bir adam oy mu kullanacak? Ha şimdi burada sadece uçan tekme atan yok tabii ki. Burada milli takımda, değil mi? Futbol oynayan, top koşturan gençler de var. Yani sadece orada değil, ülkesi için gol atıyor mesela. 16 yaşında siyasi partileri ne olabilir? Üye olabilen gençlerimiz de var. Başka ne var? Mesela 16 yaşında 10. sınıfı bitirip tabii ki Ausbildung'a başlayanlar da var. Bunlar da yapabilenler eyalet meclisinde de oy kullanabilmeli bana soracak olursanız. Eğer 16 yaşındaki gençler de oy kullanabilirse bu çok önemli. Politikacılar mecburen bu gençlerin sorunlarına eğilmek zorunda kalacak arkadaşlar. Çünkü bu gençlerin bir partisi yok. Bu Ceyhun arkadaşımın bana göndermiş olduğu bir mesaj. Çok da güzel, çok da oturaklı bir mesaj gönderdi. Teşekkür ediyoruz kendisine buradan. Aynı zamanda bir dinleyicim var şu anda. Günaydınlar, kiminle görüşüyorum?
4: Günaydın, ben Adnan Göksungur, Köln'den arıyorum.
3: Adnan Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
4: Teşekkürler, siz nasılsınız?
3: Sağ olun, konu hakkındaki fikirlerinizi alalım, düşüncelerinizi.
4: Yaş konusu her zaman tartışılmıştır. Örneğin Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan seçimlerde 25 yaş sınırlaması vardı. Cumhuriyet tarihiyle beraber 18'e indirildi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 1971 senesine kadar 21 yaşına girenler oy kullanabiliyordu. Sonra gençler dedik ya bizi Vietnam'a gönderiyorsunuz. Vietnam'da savaştırıyorsunuz. Ama oy kullanmamıza izin vermiyorsunuz diye protestolara başladılar. Bunun üzerine Amerika'da 18'e indirildi. Yani dünyada kısa ve öz bu yaş tartışması seçimlerde oy kullanmada her zaman bir olmuştur. Ama ben de sizin az önceki okuduğunuz çok güzel mesaja katılıyorum. 16 yaşındaki gençler oy kullanabilir. Ben o kanaatteyim.
3: Peki sizin etrafınızda 16 yaşında olan herhangi birisi var mı? Çocuğunuz veyahut da yeğeniniz,
4: akrabalar? Maalesef çocuğum yok ama yeğenlerim çok. Yeğenlerim var, evet.
3: Peki onlar kullanacaklar mı? Nereden arıyorsunuz bizi?
4: Ben Köln'den arıyorum.
3: Köln'den arıyorsunuz, tamam. Okey, evet. Berlin parlamentosuna bahsettik biz, evet. Çok teşekkür ederim, güzel bir örnek verdiniz. Sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. Çok kendinize güzel bakıyorsunuz. Enerjimizi yükselttiniz.
3: Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Buradan da Köln'e selamlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Yine herkesin çok farklı farklı. Beyefendi çok güzel örnekler vardı, değil mi? Mesela şimdi yaş küçük olabilir ama fikir küçük olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani 16 yaşında haber takip eden bir çocuk, dediğim gibi, her şeyi yapabiliyorsa, futbol oynayabiliyorsa, onu bunu yapabiliyorsa, ondan sonra ne bileyim, geleceğini düşünen, araştıran, sorgulayan bir sürü genç var. Hatta bazılarının neden, neye oy vereceğini birçok yetişkinden bana soracak olursan daha bilinçliler. O yüzden gençleri böyle pek hafife almayalım diyeceğim. Çünkü bir insanın yaşı 16 diye aklı da 16 gram değil. Asıl mesele şu, yani araştırıyor mu, düşünüyor mu, neye neden karar verdiğini biliyor mu? Çünkü kusura bakmayın ama 16 yaşındaki genci küçümseyip sonra 50 yaşında duyduğu her WhatsApp mesajına inanan, böyle tecrübeli ilan etmek de böyle pek mantıklı değil, değil mi? Bak gördün mü, bunu diyen kişi, o absürt böyle her şeye inanan kişi oy verebiliyor da aklı başında zeki olan çocuklar niye oy veremesinler? Tren kalkıyor. Çuf çuf çuf çuf çuf. Ajda Pekkan geliyor. 9.50 oldu saatlerimiz. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Yani o kadar çok katılım oldu ki arkadaşlar, yani gönül isterdi ki hepsini okuyabileyim. Emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür. Gerçekten. Şimdi bu sefer dalga falan geçmiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok teşekkür ederim bana göndermiş olduğunuz mesajlarınız için.

0: süperstarımız Ajda Pekkan. Ben yanmışım dedi. 9.55 oldu saatimiz. 15 dakika var. Çay Şeker'in son 5 dakikası içerisindeyiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ve geldik çay şekerinin sonuna arkadaşlar. Bakın ben size ne demiştim pazartesiden beri. Ne diyorum ben size? Ha ne diyorum? Merak etmeyin, hafta sonu gelecek. Geldi işte, yine haklı çıktım. Şimdi bazılarınız diyor ki 2 gün sonra da pazartesi yine Hakan, ne haber? Hepinize şimdiden çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kafanızı dinleyin, sevdiklerinize vakit geçirin. Biraz gezin, biraz dinlenin. Ama pazartesi sabahı bu saatlerde artık burada ben olmayacağım. Serdar arkadaşım tatilden geliyor ve mikrofonu tekrardan devralıyor. Ben de tamamen kaybolmuyorum tabii ki şahadenin. Yapacak bir şey yok. Benden o kadar kolay kurtuluş yok. Pazartesinden itibaren rengarenk programın saati de değişiyor. Artık 13 ile 15 arasında burada olacağım. Yani öğleden sonra yine birbirimize saracağız, takılacağız, güleceğiz. Bazen hafiften kızdıracağız ama yine sonunda barışacağız arkadaşlar. Genel zoysiz değil mi? Evet, bu arada bugün işimiz bitmedi tabii ki. Saat 11'den itibaren rengarenkte tekrar buluşuyoruz. Oraya da gelin, birbirimizin haddini bildirelim. Sonra gönlünü alalım. Tabii ki bu çok daha önemli. Biraz siz bana salayım, biraz da ben sizi salayım ama sevgi çerçevesinde olsun. Radyoyu da kırmadan arkadaşlar. Şimdilik çay şekerinden kaçıyorum. Hepinize şahane bir cuma, mis gibi bir hafta sonu diliyorum ama unutmayın. Saat 11'de yine buradayım. Kaçış yok. Mikrofona ben DJ Hakan diyeceğim ama bir telefon geldi. Son telefonumu da alayım. Merhabalar, buyurun, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, benim Zeliha, ben Frankfurt'tan. Kaç gündür alamıyorum dedim. Belki özlemişsinizdir. Merhaba.
0: Bu mu yani Zeliha?
1: Az önce de aradım, yakalayamadım sizi, bağlanamadım. Şimdi dedim şansımı deneyim ama vallahi şansım varmış.
0: Tamam, şimdi bağlandın bize. Ha, seni dinliyoruz.
1: Evet, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Bağlan olsun işte, geçirip duruyoruz. Sen nasılsın, yeğenler nasıl?
1: Fazla mesai yapıyorsun, fazla para kazanıyorsun Hakan.
0: Fazla var, gel sana vereyim.
1: İki dankışın, Allah razı olsun. Söylemen yeterli. Dankışın, vallahi çok sağ ol. Ben bu 16 yaş...
0: O geçti. 16 yaşındaki o geçti.
1: O geçti mi?
0: Geçti.
1: Ha, tamam dedim. Dedim belki geçmemişse ben kendi fikrimi söyleyeceğim.
0: Geçti. Başka diyecek bir şeyin var mı?
1: Yo, ben seni tutmayayım. Kapatacaktın ama yakaladım seni, kusura bakma ama tamam, hepinize, kendinize iyi bakın, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bak. Cuma mesajı da vereyim arada. İnşallah güzel hayırlı haberler alırsınız inşallah. Para her zaman yerine gelir, önemli olan sağlık, sağlığımızı kaybetmeyelim, karakterimizi kaybetmeyelim, huzurumuzu kaybetmeyelim, soğan ekmek yiyelim gene de huzurumuz olsun. Ben başka da bir şey demiyorum, kendinize iyi bakın, çok teşekkürler.
0: Daha ne diyeceksin zaten?
1: Daha ne, bir şey kaldı mı?
0: Müsaade etsen haberlere girebilir miyiz?
1: Aynen. Niye müsaade sizin? Vallahi teşekkür, kusura bakmayın.
0: Arayı böyle...
1: ettiysem kusura bakmayın.
0: Arayı soğutma, arayı ha. Soğutma. Ara böyle.
1: Yo, arayı soğutmuyorum.
0: Hepimize merak ediyorduk zaten seni. Sağ olasın.
1: Aynen.
0: Hoşça kal Zeliha. Cheers.
1: Cheers.
0: Wahnsinn, ne? So geil ist es. Sanki beni evden arıyor. Böyle muhabbet ediyor. İşte güzel olan tarafta bu arkadaşlar. İşte rengarenk programda da bunlar oluyor. Sık oluyor böyle. Tamam mı? Benim gibi çok böyle, ne diyebilirim, nasıl bir sıfat? Yani arıza desem biraz ağır olacak ama yok, ağır değil. Ben de öyleyim, sizler de öylesiniz. Yani arayanlarımız da öyle kimi zaman. Onun için çok mutlu oluyoruz. Biz aramızda kendi ekseni etrafımıza böyle eğlenip duruyoruz. Evet, şimdi haber bültenlerine bağlıyoruz. Tekrardan görüşmek üzere, saat 11'de buradayım arkadaşlar.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Tine Klimach. Die Terroranschläge vom 11. September in den USA sind heute genau 25 Jahre her. Es gibt verschiedene Gedenkveranstaltungen. Islamistische Terroristen hatten entführte Flugzeuge unter anderem in die Türme des World Trade Centers in New York gesteuert.
4: Hier in Washington schlug ein Flugzeug eine tiefe Schneise ins Pentagon. Und wie jedes Jahr werden auch hier an der Stätte des Terrors die Namen der Opfer verlesen. Präsident Trump wird wohl dabei sein, denn an Ground Zero in New York, wo er eigentlich eine Rede halten wollte, haben die Veranstalter ihm den Mund verboten. Keine politischen Ansprachen, nur Gedenken und Namen. Diese Woche machte Trump Schlagzeilen mit der Behauptung, er habe am Tag nach den Terroranschlägen an Ground Zero beim Aufräumen geholfen, was große Zweifel weckt, denn keiner hat ihn gesehen. Aus den USA, Tina Eck.
3: In gut einer Woche wird in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin eine neue Landesregierung gewählt. In Mecklenburg-Vorpommern können den Umfragen zufolge AfD und SPD mit vielen Stimmen rechnen. In Berlin Linke und CDU. Das unterstreichen auch aktuelle Daten unter anderem aus dem ZDF-Politbarometer.
5: Auf 37% kann die AfD dem aktuellen ZDF-Politbarometer zufolge in Mecklenburg-Vorpommern hoffen. 3 Punkte dahinter liegt die SPD von Ministerpräsidentin Schwesig. Sie zieht, viele im Land vertrauen ihr und wollen sie wieder als Landeschefin. In Berlin kommt die Linke den ZDF-Zahlen nach auf 23% und damit auf Platz 1. Es folgt die CDU mit 21%. Gewählt wird in Mecklenburg-Vorpommern und der Hauptstadt am 20. September. Aus Berlin, Lea Matschullert.
3: Im Juni ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland wieder deutlich gestiegen. Die Amtsgerichte registrierten über 2200 Anträge und damit fast 16% mehr als ein Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Für das erste Halbjahr ergibt sich damit eine Gesamtzahl von fast 13.000 beantragten Unternehmensinsolvenzen. Einen höheren Wert für ein erstes Halbjahr hatte es zuletzt im Jahr 2013 gegeben. An diesem Wochenende können Kinogänger an vielen Orten in Deutschland Filme für 5 € schauen. Mehr als 700 Kinos beteiligen sich an dem sogenannten Kinofest Samstag und Sonntag. Eine Übersicht über die teilnehmenden Kinos gibt es auf der Internetseite daskinofest.de. Karten sollte man am besten vorher online buchen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
6: Güçlü, Ahbap Derneği adına toplanan bağışlarla ilgili soruşturmanın 5. dalgası yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım.
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 5. dalga operasyon gerçekleşmişti. Ardından da tutuklama talepleriyle mahkemeye sevkler gerçekleştirilmişti. İşte 20'si tutuklanması talebiyle gönderilmişti ki o 20 kişinin tamamı da tutuklandı.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen bir örgütün liderinin yakalandığını açıkladı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
7: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda İslam Yakut'un yakalandığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek.
6: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisine katılan 4 belediye başkanına rozet taktı. Haberi alalım senden.
7: Evet, bu birkaç gündür konuşulan bir konuydu. Özellikle CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ki o da AK Parti'ye geçen isimlerden birisi oldu. Toplamda 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin siyasi bir anlam taşımadığını söyledi. Bu çok konuşuldu Türkiye'de. Neler söylüyor Yavaş?
7: Evet Taner, bu konu çok konuşuldu. Mansur Yavaş konusu çokça konuşuluyor sürekli. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim dedi. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Eğer tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım diye bir mesaj verdi.
6: Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Fenerbahçe'nin ilk maçını alalım senden.
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile puanları paylaştığı Fenerbahçe maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Archie Brown attı.
6: Tam bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini söyledi. Başkan Aziz Yıldırım'dansa destek geldi. Neler var bu durumla ilgili?
7: Evet, aslında sürpriz bir istifaydı. Kimsenin haberi yoktu. Herkes çok şaşırmıştı, futbolcular dahil. İstifa ettiğini duyurdu ve hatta şöyle bir açıklaması vardı. Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi İsmail Kartal. Hemen ardından Aziz Yıldırım bir toplantı düzenledi kendi basın toplantısı ve dedi ki ben burada bulunduğum sürece ben ayrılana kadar İsmail Kartal da burada olacak diye bir konuşma yaptı.
6: Türk A Milli Erkek Voleybol takımı ise Avrupa Şampiyonası'na maalesef mağlubiyetle başladı. Maça bakalım.
7: Evet, erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol takımı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu Taner.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Berlin'de, başkentte bugün hava 13 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 21 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir mont veya kalın bir hırka iyi gelir. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 42 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 73 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştı.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
1: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
0: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslay chatine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
2: Kanslay Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslay Şirin Çetin.
3: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
4: Altın al evladım.
3: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Jüveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Jüveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
4: Bak beni dinle, altın al.
2: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Pflege Service size profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
2: Pflegegrad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Pflege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: İsmail. İmplant için en doğru seçim.
1: İsmail kim kız?
0: 27 yıllık diş doktoru.
1: Ya implant?
0: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
2: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Plus'ta.
3: İsmail. Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
4: Kita Kleine Wettkinde.
3: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Forschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
4: Kita Kleine Wettkinde. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
5: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetiks, Ulanstraße 28, Kudamm.
6: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
7: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
8: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. Ailemberlin.de.
9: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647 oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
10: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
11: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
10: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
12: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst. Kolonistraze 2 Wedding.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül seçimleri öncesinde yarış başa baş gidiyor. ARD'nin son anketine göre Sol Parti %21 ile önde, CDU %20 ile ikinci sırada, AfD %18, Yeşiller %16, SPD ise %12'de, BSW ve FDP %5 barajının altında kalıyor. Anket, SPD adayı Steffen Krach soruşturması ortaya çıkmadan önce yapıldı. Berlin SPD'nin başbakan adayı Steffen Krach hakkında soruşturmanın ayrıntıları netleşti. Hannover savcılığı Krach'ın bir ihale sürecinde ticari sırları açıklamış olabileceğini ve iki ayrı olayda menfaat kabul ettiği şüphesini araştırıyor. Krach ise tüm suçlamaları reddediyor. Soruşturma sürerken hakkında masumiyet karinesi geçerli. Berlin SPD hakkında soruşturma yürütülen Krach'ın arkasında. Ekonomi senatörü Franziska Giffey, Krach'ın parti içinde iddialarla ilgili şeffaf davrandığını ve sözlerinden şüphe etmek için neden bulunmadığını söyledi. Berlin Neukölln, Milieuschutz bölgelerinde bazı dairelerin süreli ve mobilyalı kiraya verilmesini engelleyebilecek. İdare mahkemesi daha önce sürekli kiralanan bir konutun bu şekilde kullanıma açılmasını kullanım değişikliği saydı. Bu durumda belediyeden izin alınması gerekiyor. Karara karşı Berlin-Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir. Berlin'de yaklaşık 228 bin kiracı ev sahibinin kendi ihtiyacı gerekçesiyle sözleşme feshi riski altında. 2011'den bu yana 176 binden fazla kiralık daire mülkiyet dairesine dönüştürüldü. Kiracıları korumak için yeni bir satın alma ajansı kurulması öneriliyor.
0: Almanya ve dünya gündemi.
1: Almanya Türk Toplumu TGD, federal hükümetin 2027 bütçesinde demokrasi eğitimi ve aşırılıkla mücadele için ayrılan kaynakların azaltılmasını eleştirdi. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, AfD'nin güç kazandığı bir dönemde demokrasi çalışmalarından tasarruf edilmesinin yanlış olduğunu söyledi. TGD'ye göre kesintiler özellikle yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını zorlaştıracak. Bugün 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü. 11 Eylül saldırıları Almanya'daki Müslümanlar ve göçmen kökenliler üzerinde de uzun süreli etkiler bıraktı. Saldırılardan sonra olası uyuyan hücreleri bulmak için geniş çaplı taramalar yapıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik ve gözetim sistemi büyük ölçüde genişletildi. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

döner, acayipsin.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Döner acayip.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
1: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flake Team Berlina Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flake Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
2: 40 yıl Möbel Oazı. Büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mevetto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı. 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
3: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke. Julius Strasse 9, Neukölln. 4-4'lük Getränke. Berliner 44 Getränke.
4: Du willst Erzieherhelfer, Pflegeassistent oder Sozialassistent werden? Bei uns kannst du nach 3 bis 7 Monaten deine Weiterbildung abschließen und direkt anfangen zu arbeiten. Mit dem Bildungsgutschein vom Jobcenter ist die Weiterbildung für dich komplett kostenlos. Cottbusser Straße 3, Telefon 6107 4044.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
6: Bugün şöyle güzel bir kahvaltı yapayım. Menemen, yanında peynir, zeytin ve çıtır simit. Ama öyle herhangi bir yer olmasın.
7: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Fazla söze gerek yok. Konu kahvaltıysa cevap Alsancak Simit Sarayı.
8: Hülüşe Strasse 9, Sorsene Strasse köşesi Kreuzberg.
9: Kahvaltı hazır mı?
10: O ne ki?
11: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
9: Eminim çayı da çok güzeldir. Şahane.
12: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
13: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaze.de.
14: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wienerwürstchen, Rindwürstchen, französische salami, ungarische salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi. Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.

Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA sind heute genau 25 Jahre her. Es gibt verschiedene Gedenkveranstaltungen. Der Tag hatte die Weltordnung in Frage gestellt.
2: In New York und an anderen Orten der USA wird heute den tausenden Opfern der Anschläge gedacht. Am Ground Zero, dort wo die Zwillingstürme einmal standen, sollen die Namen der Opfer verlesen werden. Am 11. September 2001 entführten Terroristen insgesamt 4 Flugzeuge. 2 davon flogen in die Türme des World Trade Centers in New York. Ein weiteres in das Pentagon nahe Washington. Ein viertes wurde von den Passagieren zum Absturz gebracht, die dadurch einen weiteren Anschlag vermieden. Aus New York, Anne Pollmann.
1: Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburg-Senator Andi Grote, unterstützt den Vorschlag, die Voraussetzungen für ein AfD-Verbotsverfahren zu prüfen. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe wäre der nächste logische Schritt, sagte Grote dem Kölner Stadtanzeiger. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Innenminister von Bund und Ländern wollten nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt den möglichen Schutz bestimmter geheimer Daten prüfen. Geschäfte, Restaurants und Dienstleister sollen künftig neben Bargeld mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten müssen. Das sieht ein Vorhaben von Finanzminister Klingbeil vor. Die neuen Regeln sollen nächstes Jahr umgesetzt werden. Bargeld soll weiterhin akzeptiert werden.
3: Beim Kaffee für 3 Euro soll es genauso funktionieren wie beim großen Einkauf. Eine Mindestgrenze fürs digitale Bezahlen soll es nicht geben. Extra Gebühren für Kunden auch nicht. Welches System ein Laden anbietet, darf er grundsätzlich selbst entscheiden. Ausnahmen sind zum Beispiel für Amateursportvereine oder Wohltätigkeitsverbände geplant. Klingbeils Ministerium nennt noch einen weiteren Grund für die neuen Regeln. Digitale Zahlungen hinterlassen Spuren und sollen so auch helfen, Steuerhinterziehung und Geldwäsche aufzudecken. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Bei einem schweren Reisebusunfall in der Schweiz sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Es wurden viele weitere Urlauber verletzt, 3 darunter schwer. Der Unfall ereignete sich gestern im Kanton Graubünden. Insgesamt seien 45 Personen in dem niederländischen Bus gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Unglücksursache ist noch unklar. Es gebe bislang keine Erkenntnisse über Deutsche an Bord.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Ahbap Derneği adına toplanan bağışlarla ilgili soruşturmanın 5. dalgası yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 5. dalga operasyon gerçekleşmişti. Ardından da tutuklama talepleriyle mahkemeye sevkler gerçekleştirilmişti. İşte 20'si tutuklanması talebiyle gönderilmişti ki o 20 kişinin tamamı da tutuklandı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen bir örgütün liderinin yakalandığını açıkladı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda İslam Yakut'un yakalandığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek.
4: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisine katılan 4 belediye başkanına rozet taktı. Haberi alalım senden.
5: Evet, bu birkaç gündür konuşulan bir konuydu. Özellikle CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ki o da AK Parti'ye geçen isimlerden birisi oldu. Toplamda 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu.
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin siyasi bir anlam taşımadığını söyledi. Bu çok konuşuldu Türkiye'de. Neler söylüyor Yavaş?
5: Evet Taner, bu konu çok konuşuldu. Mansur Yavaş konusu çokça konuşuluyor sürekli. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim dedi. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Eğer tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım diye bir mesaj verdi.
4: Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Fenerbahçe'nin ilk maçını alalım senden.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile puanları paylaştığı Fenerbahçe maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Archie Brown attı.
4: Tam bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini söyledi. Başkan Aziz Yıldırım'dansa destek geldi. Neler var bu durumla ilgili?
5: Evet, aslında sürpriz bir istifaydı. Kimsenin haberi yoktu. Herkes çok şaşırmıştı. Futbolcular dahil istifa ettiğini duyurdu ve hatta şöyle bir açıklaması vardı. Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi İsmail Kartal. Hemen ardından Aziz Yıldırım bir toplantı düzenledi, basın toplantısı ve dedi ki ben burada bulunduğum sürece, ben ayrılana kadar İsmail Kartal da burada olacak diye bir konuşma yaptı.
4: Türk A Milli Erkek Voleybol takımı ise Avrupa Şampiyonası'na maalesef mağlubiyetle başladı. Maça bakalım.
5: Evet, erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol takımı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu Taner.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

bizim köyün delisi. Ay. Nasıl keyifli arkadaşlar, iyi mi? Bugün yine 2 saat çalışacağız. Birbirinden güzel konularımız olacak. Daha doğrusu birbirimize düşeceğiz. Sadece birbirimize düşmeyeceğiz. Aynı zamanda ne kadar böyle takıntılı olduğumuzu da böyle... Var mı kendine güvenen, böyle takıntısı olan? Var mı? Böyle bugün renk daha renkte böyle biraz kendimizi ele veriyoruz arkadaşlar. Şimdi hepimizin böyle kimseye söyleyemediği, söyleyince de ya sen ciddi misin dedirten böyle minicik takıntıları vardır, değil mi? Düşünüyor musun böyle acaba ne olabilir? Ben örnek vereyim ben size. Mesela televizyonun sesini 19'da durmaz değil mi? İlle 20 olacak yani. Yani çift haneli olacak. 21 de olmaz. İlle böyle dediğim gibi çift sayı olacak. Ya da ne bileyim yastığın böyle açık tarafı mutlaka duvara basacak. Böyle basacak derim, bakacak. Şimdi çatal sağda değilse yemek gelmez. Bazılarımız var. Veya da telefon cebin hep aynı cebinde olacak. Bu da var böyle takıntılı olanlar. Veya başka ne var mesela? Uyumadan önce kapıyı bir kere kontrol ettin. Yetmedi, geri dönüp bir daha bakacaksın değil mi? Böyleleri de var şimdi. Başka ne var mesela? Arabada klimayı 23'e açarsın ama 22,5 böyle görünce ne oluyor? Psikoloji bozuluyor. Olmaz. Hayır. Das muss 23 sein. Evet. Bir de bazıları var. Tabağındaki yemekler birbirine değmeyecek. Yani böyle pilav ayrı olacak, yoğurt ayrı olacak, salata ayrı olacak. Sanki aynı masada küs oturuyorlar. Aynı bu şekilde. Şimdi ben merak ediyorum. Sizin en anlamsız ama vazgeçemediğiniz takıntınız nedir böyle? Öyle böyle büyük şeyler de istemiyorum ha. Tam böyle bunu niye yaptığımı ben de bilmiyorum ama yapmasam rahat edemiyorum dediğiniz şeyler istiyorum. Yazın bana 030-217-970-71. 030-217-970-71. Canlı telefonla da yaparız. Sararız birbirimize. Ya git Allah'ını seversen öyle şey mi olur deriz. Sen de bana dersin, sen kendine baksana Hakan. Kendini zannediyorsun diyerekten 030-217-970-71. Bizim evde biri var Hakan. Televizyon sesi 24 olmazsa kriz geçiriyor diye de başlayabilirsiniz mesela. Bugün rengarenkte hep beraber küçük deliliklerimizi ortaya döküyoruz. Bakalım en acayip takıntı kimden çıkacak? Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. En güzel şarkılarımla da sizlerle beraberim. Bunlardan bir tanesi.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM'desiniz, rengarenk'desiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konumuz arkadaşlar takıntı. Böyle hepimizin böyle kimseye söyleyemediği, böyle söyleyince de yani herkesin de ya sen hasta mısın dedirtecek böyle minicik takıntılar vardır. Var mı böyle mesela televizyon sesini 19'a ile ille de 20'ye getiren, yani çift haneli olması gerekiyor. Buna benzer takıntılarınız var mı dedim. Sinan Yıldırım yazdı. İlk kez yazıyorum, doğru mu bilmiyorum ama benim takıntım diyor. Arabayı kilitledikten sonra 2 veya 3 kez tekrar bakmak, bazen evden bile iner arabaya giderim diyor. Sinan, arabanı merak ettim şimdi, biliyor musun? O kadar mı değerli? Ya varsa yine. Ay canım benim, minicik çocuğunu da almış kucağına. Bir de arabanın fotoğrafını göndersen de ben de sana, yani vallahi 3 kere değil, ben olsam 15 kere inerdim diyecek bir arabam var acaba? 4 gözle bekliyoruz. Başka bir dinleyeceğim. Bei jedem Autokennzeichen die Ziffern addieren und prüfen, ob die Summe durch 3 teilbar ist. Seit Jahren so, ach sen. Yani her aracın araçtaki bulunan rakamları topluyorsun. Ondan sonra 3'e bölüyorsun. Senelerdir bunu yapıyorsun. Senin şu resmine mi bakayım? Oo. Arkadaşımız da böyle bir gömlek giymiş. Gömleği de göbeğine kadar açmış. Sen neden böyle olduğun anlaşıldı. Üşütmüşsün sen. Bak, o gömleğin düğmelerini bağladığın zaman, iliklediğin zaman, bağlamak ne ya? İliklediğin zaman çok daha farklı düşüneceksin, inan bana. İlikle, ilikle. Bir diğer dinleyicim. Bir de alışverişte 2 ya da 4 ya da 6 tane alınacak diyor. Ne alınacak? Mango, avokado, yumurta, bu böyle gidiyor yani. Ha, tek haneli istemiyor, çift haneli olması gerekiyor. Zo. Bir diğer dinleyici bir sesli mesaj göndermiş. Bir bakalım.
1: Selamlar Hakan. Benim takıntım ne biliyor musun? Size mesaj yazmazsam olmuyor. Böyle takılı kaldım yani. Liebe Grüße, ayarı. İyi çocuk.
0: Bir daha dinleyelim, bir şeydir orada.
1: Selamlar Hakan. Benim takıntım ne biliyor musun? Size mesaj yazmazsam olmuyor.
0: Ha, şişe meşar şaşmaş ya. Anne arkadaşı pomes istiyor ama pomes ne diyor anne? Neyse, şimdi devam ediyoruz. Hakan Peker'le Köylü Güzeli diyor. Metropol FM'desiniz. Rengarenk'desiniz. Devam edecek. Yazın bana, gönderin bana. Ne gibi takıntılarınız var arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Sesli mesaj da olabilir. Şaşırmadan şöyle bilirsin işte.

0: Reinigung? Siebel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Siebel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf siebel-cleaning.de. Siebel Cleaning.
1: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Frege metil. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
2: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
3: Ersin Möbel.
4: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
5: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
4: Flege Guard başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
5: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
6: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik, Ulanstraße 28, Kudamm.
7: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
8: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
7: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
8: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
9: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Centum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
10: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
11: Altın al evladım.
10: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juwelier Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juwelier Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
11: Bak beni dinle, altın al.

0: Evet arkadaşlar, kimseye söyleyemediğimiz, söyleyince de ya sen ciddi misin dedirten böyle minicik takıntılarımız vardır. Hepimizin mutlaka vardır. Yok benim yok demeyin sakın. Vardır. Şimdi bu takıntılarınızı yazın bana. İsim de vermenize gerek yok. Ben zaten sizin isminizi, cisminizi buradan ne yapıyorum tarif ediyorum. Fotoğraf varsa. Evet, var mı? Bremen'den Mehmet yazmış. Tek takıntım sensin. Seni dinlemeden duramıyorum. Oh! Wow. Şimdi Mehmet'im, bak takıntı dedik, sen olayı duygusal aboneliğe çevirdin. Beni dinle tabii. De fazla kaptırma kendini. Yani sonra evdekiler bu Hakan kim? Niye her gün bizimle falan? Sana hesap sormasınlar. Şimdi ne diyeceğimi şaşırdım ama itiraf edeyim. Yani böyle takıntıya can kurban. Teşekkürler. Yalnız bir saniye. Mehmet, dozunda kullan beni. Kötü emellerine alet etme sakın. Oh, Achtungsvoll. Evet, bir diğer dinleyicim Belma. Diyor ki selam Hakan, seni her dinlediğimde aklıma Disco Limon geliyor. DJ Hakan çok eğlenmiştim. Güzel hatıralar. Hayırlı şahane yayınlar dilerim Haki. Oh, konu dışında bir mesaj. Teşekkür ederiz. Bir diğer dinleyicim. Çocukluğumdan beri diyor. Abim ben bunları görünce daha önceden kestiriyorum. Hangisine basacağım diye öyle gidiyorum, bazen atlıyorum. Şimdi kaldırımlardaki taşlardan bahsediyor. Yani o çizgilere basmamaya özen gösteriyor bu arkadaşımız Nergin. İsmi o, yani genelde de var, yani bizde de vardı, çocuklukta da vardı onlar, değil mi? Şimdi diğer mesajlarınıza geçelim. Çok güzel mesajlar da var. Kısa bir aranın hemen ardından ayrılmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

başlıyoruz şimdi. 11.25 oldu saatlerimiz. Hoppa. Hafta sonu değil mi? Ne güzel. İster istemez canlını veriyoruz.

0: Bütün deliler de burada, akıllar da burada. Herkes burada. Nasıl keyifler, iyi mi? Takıntınız nedir? Var mı böyle kendinize has bir takıntı? Ya benim böyle manyaklıklarım var dediğiniz herhangi bir şey varsa yazın bana. Canlı telefon bağlantısı da yaparız. Size bir nevi çare ararız bu hastalığınız arkadaşlar. Selam Hakan, Mesut ben diyor. Takıntılarım merdiven basamaklarını her zaman içimden sayarım ve dışarıda otursam daha fane sayarım diyor. Ölümden selamlar. Oo, atın üstüne binmiş. Fotoğrafında. Neyse.
1: Merhaba Hakan, benim de öyle bir takıntım var. Dua ettikten sonra mutlaka 10 defa amin demem lazım. 9 olmaz, 11 de olmaz. 10 defa amin demem lazım.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Tüh. 11 yaptım. Bir daha mı yapacağız? Şimdi bir şey merak ettim burada. Gerçek anlamda sen yani 11 olunca 10 kere veya 9 kere olunca Eyüp, Öztürk tekrar mı baştan alıyorsun? Namazı tekrar mı? Anlamadım şimdi. Ne yapıyorsun böyle dua ettikten sonra? 12 kere olunca tüh deyip de baştan mı başlıyorsun? Onu gerçekten merak ettim. Bir diğer dinleyeceğim. Bakalım o ne diyor?
2: Aga, sen kendi takıntını tam söylemiyorsun. Ben Ahmet Duisburg'dan. Seninki de şey diyor ya, radyoda saat sabahları 4'ü 5 geçeye vuruyorum. Niye 4'ü 5 4'e kurmuyorsun da 4'ü çeyrek geçeye kurmuyorsun da 4'ü 5 geçeye vuruyorum. O da bir takıntı. Sen de düzgün değilsin. Yani.
0: Benim düzgün olmadığımı ispatlayan demeyeceğim de farkına varan bir dinleyici. Şimdi olsun, benim saatleri saat 4'ü 5'e kurmam takıntıdan dolayı değil. Aslında 4'te kalkmam gerekiyor ama o 5 dakikayı kar olarak görüyorum. 5 dakika daha yatayım, ona istinaden 4'ü 5 geçeyim. Bir takıntı ama takıntım yok mu? Var. Bir yıl takıntım var, onları da biraz sonra söyleyeceğim. Ama öncesinde güzel bir parçadan ilerleyelim. Sev kardeşim diyor Şenay sizlerle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenklisiniz. Gönlünüz, düşünceleriniz rengarenk olsun arkadaşlar.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül seçimleri öncesinde yarış başa baş gidiyor. ARD'nin son anketine göre Sol Parti %21 ile önde, CDU %20 ile ikinci sırada, AfD %18, Yeşiller %16, SPD ise %12'de, BSV ve FDP %5 barajının altında kalıyor. Anket, SPD adayı Stefan Krach soruşturması ortaya çıkmadan önce yapıldı. Berlin SPD'nin başbakan adayı Stefan Krach hakkında soruşturmanın ayrıntıları netleşti. Hannover savcılığı Krach'ın bir ihale sürecinde ticari sırları açıklamış olabileceğini ve iki ayrı olayda menfaat kabul ettiği şüphesini araştırıyor. Krach ise tüm suçlamaları reddediyor. Soruşturma sürerken hakkında masumiyet karinesi geçerli. Berlin SPD hakkında soruşturma yürütülen Krach'ın arkasında. Ekonomi senatörü Franziska Giffey, Krach'ın parti içinde iddialarla ilgili şeffaf davrandığını ve sözlerinden şüphe etmek için neden bulunmadığını söyledi. Berlin Neukölln, Milieuschutz bölgelerinde bazı dairelerin süreli ve mobilyalı kiraya verilmesini engelleyebilecek. İdare mahkemesi daha önce sürekli kiralanan bir konutun bu şekilde kullanıma açılmasını kullanım değişikliği saydı. Bu durumda belediyeden izin alınması gerekiyor. Karara karşı Berlin Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir. Berlin'de yaklaşık 228 bin kiracı ev sahibinin kendi ihtiyacı gerekçesiyle sözleşme feshi riski altında. 2011'den bu yana 176 binden fazla kiralık daire mülkiyet dairesine dönüştürüldü. Kiracıları korumak için yeni bir satın alma ajansı kurulması öneriliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya Türk Toplumu TGD, federal hükümetin 2027 bütçesinde demokrasi eğitimi ve aşırılıkla mücadele için ayrılan kaynakların azaltılmasını eleştirdi. TGD Başkanı Gökay Sofuoğlu, AfD'nin güç kazandığı bir dönemde demokrasi çalışmalarından tasarruf edilmesinin yanlış olduğunu söyledi. TGD'ye göre kesintiler özellikle yerel sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını zorlaştıracak. Bugün 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü. 11 Eylül saldırıları Almanya'daki Müslümanlar ve göçmen kökenliler üzerinde de uzun süreli etkiler bıraktı. Saldırılardan sonra olası uyuyan hücreleri bulmak için geniş çaplı taramalar yapıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde güvenlik ve gözetim sistemi büyük ölçüde genişletildi. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: konumuz takıntısı olanlar. Her şey olabilir. Yani yemekte, yatarken, kalkarken, yani böyle gereksiz takıntıları da, onları da tabii ki sayıyoruz arkadaşlar. Ne gibi takıntılarınız var? Yazın bana veya sesli mesaj gönderin.
1: Baba, benim takıntım ne biliyor musun? Patronlar. Harbiden de patronlara karşı takıntım var. Ne yapmak lazım baba?
0: Yani senin gönderdiğin mesaja bakarak, yani senin ruh halini eline alacak olursak, patronların sana takıntılı olmamaları bu büyük bir şans. Bak ben sana söyleyeyim. Yat kalk o adamlara dua et sen. Başka dinleyeceğim diyor ki, selamlar Hakan, benim maalesef tuvalet kağıdı takıntım var. Eğer çekiş yönü dışarıda değil ise, yani duvara yakın çekiliyorsa, nerede olsa olsun değiştiriyorum diyor. Aksilik eşim de duvara yakın asıyor hep. Mannheim'den Ümit, sevgiler saygılar diyor. Ah, enteresan ne? Bir başka dinleyeceğim. Gülay Koblenz'den diyor ki, selam, benim takıntım sizi dinlerken çayım asla eksik olmaz. Memleket havası gibi, yani hep içiyorum. İçiyoruz yine bu gece. Gerçi sabah da erken saatleriz. Bir başka dinleyeceğim. Kim yazmış? Aysel. Diyor ki, Darmşah'tan, selam Hakan, benim takıntım bozuk para. Hiç bulundurmam. Hemen kumbaraya atarım diyor. İşte parası olan konuşuyor. Öyle değil mi? Bir başka dinleyeceğim. Sesli mesaj göndermiş. Ne diyor bakalım?
2: Hakan, hiç yok. Kusura bakma yani.
0: Ne dedi, hiç yok mu dedi? Ha, takıntısı hiç yok. Ha. Yani ben takıntısı olan yazsın dedim ama. Adam benim hiç takıntım yok diye mesaj atmış. Canım benim bak, zaten seni çağırmadık biz. Bu biraz şeye benzedi. Hani düğüne davetli olmayıp da, yani düğüne davet etmiyorsun adamı. Adam böyle tesadüfen ne hikmetse geçiyor da kapıdan bakıyor. Ve ben gelemiyorum gibi bir şey oldu bu. Ama bak şimdi düşününce belki de senin takının her konuya böyle maydanoz olmak olabilir değil mi? İlle de bir yerden kendini göstereceksin yani. Selam, annemin doğum günü var. Annenin doğum günü kutlu olsun. Emine Bayram ismi, şarkı hediye eder misiniz? Çok mutlu olurum. Ettik değil mi şimdi? Selam Hakan. Benim takıntım diyor, paraları üst üste koyduğumda hepsi nizami şekilde olması. Al sana. Parası olan konuşan biri daha. Of. Devam ediyoruz. Öncesinde Ayşe gidiyor sizler.

0: güzel. Ersin Möbel. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyan Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyan Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
1: Kahvaltı hazır mı?
2: 12.
3: Meray, çay yapmış. Paketi çok güzel değil mi?
1: Eminim çayı da çok güzeldir.
3: Nasıl?
1: Şahane.
4: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
5: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jüviliye Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jüviliye Elegans, Bahçestraße 19 Wedding.
6: İş görüşmesinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İş bulma kurumuna kayıtlı olanlar için Job Coaching hizmetimiz ile sizin için dikkat çeken bir özgeçmiş oluşturuyoruz. Özgüvenli olmanızda yardımcı oluyoruz. Cottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
7: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
8: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
9: Doktor İsmail Özkanlı şimdi yeni yerinde KDV'nin karşısında. Doktor İsmail Özkanlı.

0: Today konumuz takıntı. Herhangi bir takıntınız var mı? Sizi hatta rahatsız edecek takıntılar da, yani hepimizin bir nevi bir takıntısı vardır değil mi? Mutlaka, yani yok diyen yalansın. İnanılmaz, yani böyle bir şey olamaz. Var mı? Yazın veya da sesli mesaj gönderin.
1: Benim bir takıntım var, evet. Simetri rahatsızlığı var. Bir şeyler düz olmak zorunda hayatımda. Pek beceremediğim bir şey ama... Yani simetri rahatsızlığı, anlamışsındır beni. Bir şey eğer yamuk duruyorsa onu muhakkak düzeltmem lazım. Yoksa o gece uyuyamam. Bu arada rica etsem dünkü yazdıklarımı, beni gömdün ya hani. Eşimin doğum günü 11 Eylül 1985. Özlem karıcığım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki hayatıma girdin. İyi ki çiçek gibi evlatlarımı bana hediye ettin. Kızlarımı da, seni de çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Teşekkürler Hakan.
0: Wow. Fotoğrafına bakıyorum abi. Fotoğrafta yamuk duruyorsun. Ya o seni, o beni bile rahatsız etti. Seni nasıl rahatsız etti? Bak, eşin dümdüz durmuş böyle. Onu yani şey yapmışsın. Onu böyle oturtmuşsun. Düz, düz dur demiş ama sen yamulmuşsun. Başka bir dinleyeceğim.
2: İyi günler, iyi yayınlar Hakan. Hamdan İsmail. Yeri düşen herhangi bir şey görürsem, ayak altında dolaşan bir şey, herhangi peçete olur veyahut da ne bileyim bir ekmek kırığı parçası olur, onu kaldırırım. Eğer kaldırmadan geçersem, onu fark ettiğim andan itibaren tekrar geri dönüp onu yerden kaldırırım. O şekilde bir takıntım var.
0: Bu da ilginç. Yani yerde ne görürse kaldırıyor böyle. Şimdi fotoğrafına bakıyorum da pek bir işe yaramamış gibi geliyor. Bayağı bir kilolusun yani. İlk kalk yani böyle kiloyu vermen gerekiyordu. Belki daha fazla olacaktın ama bunu yaptığından dolayı olabilir mi öyle? Buyurun, sizi dinliyoruz.
3: Hakan merhaba, benim Ahmet demin mesaj göndermiştim sesli, bir daha kendi şeyimi söyleme. Hani sen 9-5 geçe kalkıyorum diye onu yayınladın.
0: 9-5 geçe atam dolma bahçede, ben 4-5 geçe kalkıyorum.
3: Pardon, 4-5 geçe, aynen öyle. Ne diyecektim? Benim de takıntım var da ayıp ya, ismimi vermeden ama, söyleyeyim.
0: Tamam ama ayıp bir şeyse söyleme lütfen.
3: Ya çorap ya.
0: Ha, nedir o çorapta?
3: Abi çorabı ben akşamları çıkarttım öyle. Yarın giymek için aynı hizaya koyarım. Hanım yerini bozarsa yenisini giyerim. Veya işte çorabım düzgün olması lazım. Yani böyle bir takıntı yani, ama neyse, onu bağlamaya gerek yok canlı yana.
0: Yok, aslında doğru. Yani çorabı böyle birisi ellerse siz diyorsunuz başka çorap alırım diyorsunuz.
3: Başka çorap alırım. Bu arada da iş geldi. Patron iş gönderiyor. Hastaneye gidecekmiş.
0: Evet. Uber kullanıyorsunuz değil mi?
3: Yok, taksi.
0: Taksi mi? Tamam.
3: Evet.
0: Bilenlerin de evet. Çorabını kontrol ediyor musunuz?
3: Tabii ediyorum.
0: Ha, ediyorsunuz, tamam. O zaman siz takıntı değil, resmen arızasınız o zaman.
3: Ya ben de arıza şöyle, dediğim gibi akşamları çorabımı düzgün koyarım. Eğer yerinde değil, bozulduysa tutuyorum o çorabı, giymiyorum yenisini. Kimseliğimi de çorabı.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.

Duayet başına çorap örmüyor sen. Ay, ya çok kötüyüm ya. Her seferinde diyorum Allah benim belamı verecek ama daha ne versin yani.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Metropol FM'desiniz rengarenkli arkadaşlar. Niyet gets weiter. Ne demiştik, takıntınız var mı? Herhangi bir takıntınız güncel hayatınızda, özel hayatınızda veya da iş hayatınızda, her şey olabilir. Yazın bana veya da mesajlarınızı gönderin dedim. Biraz önce bir sesli mesaj almıştım. Burada bir beyefendi demişti ki Hakan, ben yerden olan her şeyi topluyorum. Eğiliyorum, alıyorum, eğiliyorum, alıyorum dedi. Böyle bir takıntım var dedi. Ben de kendisine pek fayda etmemiş dedim. Kilolu görünüyorsun fotoğraflarda dedim. Şimdi benim bu yorumuma istinaden kendisi bir mesaj daha gönderdi. Dinliyoruz.
2: Evet Hakan. Maalesef ki maalesef kiloluyum. Boy 1.65, kilo 100. 2,5 seneden bu yana taksi faralık yapıyorum. Bu 2,5 senede yani 100 kiloya ulaştık. En iyisi ben ya mesleği değiştirmem lazım bu kiloyu vermek için, ya da yerden dökülen parçaları daha çok toplamam lazım. Herkes de buldusu döksün. Ben toplamaya gelirim.
1: Şimdi kiloları vermek için ben daha çok sık eğilip yerden almam gerekiyor diyorsun ama şimdi boy 1.65 olunca yere zaten yakın oluyorsun. Ya yani onun pek bir faydası yok. Tamam mı? Yani 1.65'te zaten eline böyle sarkıttın mı yerdesin. Başka şeyler denemeye çalış. Verdik malzahın. Zo, başka bir dinleyicimiz de burada ne diyor? Merhaba Hakan, sizi severek dinliyorum. Benim takındım evden çıktıktan sonra acaba kapıyı kapattım mı, ocağı kapattım mı diyerek sürekli kaygılanmak diyor. Sonuç itibariyle dönüp kontrol ettiğim sayamayacağım o kadar çoktur ki diyor Sema. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Rengarenktesiniz.

0: Evet, takıntılardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ne gibi takıntılarınız var? Böyle saçma sapan, böyle rahatsız eden, sizi yoran bazı takıntılar insanları yorar biliyorsun. Bende de simetrik hastalığı var. Yani bende de kendi simetrik hastalığı ama böyle çok aşırı derecede değil. Ama genelde yani böyle %100'e vuracak olursak bendeki simetrik hastalığı %70'lerde falan böyle. Yani her şeyin böyle düzgün doğru olması gerekiyor. Yoksa bir rahatsızlık var. Bilhassa evimde. Evet. Ve mesajlar geliyor. Mustafa diyor ki benim takıntım ayaklar. Çıplak ayaklar yani. Bu yüzden bebek gibi kızlığı çok bıraktım. Kötü bir huy ama yapacak bir şey yok. Berlin'den Mustafa. Evet, Mustafa'nın fotoğrafına bakıyoruz. Kızlar seni bırakmış olmasın. Fotoğrafa bakınca bilmiyorum, ayak bahane mi? Bir başka dinleyicim. Bakayım o kendisini diyor. Burada. Selam Hakan'cığım. Ben Köln'den. İhsan Uzun. Radarları paylaşıyorum. Bu arkadaşımız, bakın arkadaşlar. İhsan Uzun sabah akşam bizimle radar paylaşıyor. Ya bizden ücret falan da almıyor. Sabah akşam. Hep mesajlarınıza bakın, böyle yukarıdan aşağı. Böyle dakik bir şekilde. Bir de tam yerinde belir. Bakayım ne demiş. Köln'den radarları paylaşıyorum. Yalnız yayınlamıyorsun. Yazıyor bak. Yalnız yayınlamıyorsun. Trabzonlar, Malatyalar, Kayseriler radara yakalanıyorlar diyor. Bak bir de serzenişte bulunuyor. Bakalım neredeymiş? Merheimerstraße 370. Dikkat, radar çok güzel resimler çekiyor. Evet. Köln'de mi? Mainz'de mi? Ludwigshafen'de mi? Berlin'de mi? Onu da yazarsan vallahi çok memnun olurum.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tine Klimach. Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen haben jemenitischen Regierungsquellen zufolge eine strategisch gelegene Insel in der Meerenge Bab al-Mandab erobert. Die Insel liegt ganz am südlichen Ende der Meerenge, die den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet. Mit den jüngsten Vorstößen kontrollieren die Houthi nun die gesamte Küste des Roten Meeres im Jemen. Der für den Welthandel enorm wichtige Schifffahrtsweg dürfte damit noch stärker bedroht werden als bisher. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas verspricht Vertrauensschutz für angehende Rentnerinnen und Rentner. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren werde nicht kurzfristig abgeschafft, sagte sie im Bundestag.
3: Das Thema Rente nach 45 Versicherungsjahren ist im Gespräch. Ich will den Menschen, die gerade Angst haben, dass es übermorgen abgeschafft wird und dass ihre Verträge, die sie jetzt abgeschlossen haben, schon nicht mehr gelten. Es wird einen Vertrauensschutz geben, darauf können sich alle verlassen.
2: Bei den aktuellen Haushaltsverhandlungen verantwortet Bundessozialministerin Baas den größten Einzeletat. Ihr Etat umfasst insgesamt ein Volumen von über 200 Milliarden Euro. Die Terroranschläge vom 11. September in den USA sind heute genau 25 Jahre her. Es gibt verschiedene Gedenkveranstaltungen. Islamistische Terroristen hatten entführte Flugzeuge unter anderem in die Türme des World Trade Centers in New York gesteuert.
4: Hier in Washington schlug ein Flugzeug eine tiefe Schneise ins Pentagon. Und wie jedes Jahr werden auch hier an der Stätte des Terrors die Namen der Opfer verlesen. Präsident Trump wird wohl dabei sein, denn an Ground Zero in New York, wo er eigentlich eine Rede halten wollte, haben die Veranstalter ihm den Mund verboten. Keine politischen Ansprachen, nur Gedenken und Namen. Diese Woche machte Trump Schlagzeilen mit der Behauptung, er habe am Tag nach den Terroranschlägen an Ground Zero beim Aufräumen geholfen, was groß Zweifel weckt, denn keiner hat ihn gesehen. Aus den USA, Tina Eck.
2: Die Verbraucherzentralen warnen vor mangelnden Hinweisen auf künftige Erhöhungen von Krankenkassenbeiträgen. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Popp, sagte der dpa, es sei ein Unding, dass Krankenkassen ihre Versicherten nicht mehr über steigende Zusatzbeiträge informieren müssten. Damit werde ein Sonderkündigungsrecht faktisch ausgehöhlt. Die Bundesregierung müsse diesen Fehler korrigieren.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
0: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Taner.
0: Güçlü Ahbap Derneği adına toplanan bağışlarla ilgili soruşturmanın 5. dalgası yapıldı. Çok sayıda şüpheli tutuklandı. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi 5. dalga operasyon gerçekleşmişti. Ardından da tutuklama talepleriyle mahkemeye sevkler gerçekleştirilmişti. İşte 20'si tutuklanması talebiyle gönderilmişti ki o 20 kişinin tamamı da tutuklandı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen bir örgütün liderinin yakalandığını açıkladı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
5: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda İslam Yakut'un yakalandığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek.
0: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisine katılan 4 belediye başkanına rozet taktı. Haberi alalım senden.
5: Evet, bu birkaç gündür konuşulan bir konuydu. Özellikle CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçeceği söyleniyordu ki o da AK Parti'ye geçen isimlerden birisi oldu. Toplamda 4 belediye başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin siyasi bir anlam taşımadığını söyledi. Bu çok konuşuldu Türkiye'de. Neler söylüyor Yavaş?
5: Evet Taner, bu konu çok konuşuldu. Mansur Yavaş konusu çokça konuşuluyor sürekli. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara açıkça ifade etmek isterim dedi. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Eğer tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yaparım diye bir mesaj verdi.
0: Fenerbahçe 18 yıl sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı. Fenerbahçe'nin ilk maçını alalım senden.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi ilk hafta maçında konuk ettiği Roma ile puanları paylaştığı Fenerbahçe maç 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'nin golünü 48. dakikada Archie Brown attı.
0: Tam bu süreçte teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini söyledi. Başkan Aziz Yıldırım'dansa destek geldi. Neler var bu durumla ilgili?
5: Evet, aslında sürpriz bir istifaydı. Kimsenin haberi yoktu. Herkes çok şaşırmıştı, futbolcular dahil. İstifa ettiğini duyurdu ve hatta şöyle bir açıklaması vardı. Yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi İsmail Kartal. Hemen ardından Aziz Yıldırım bir toplantı düzenledi, basın toplantısı ve dedi ki ben burada bulunduğum sürece, ben ayrılana kadar İsmail Kartal da burada olacak diye bir konuşma yaptı.
0: Türk A Milli Erkek Voleybol takımı ise Avrupa Şampiyonası'na maalesef mağlubiyetle başladı. Maça bakalım.
5: Evet, erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında A Milli Erkek Voleybol takımı Almanya'ya 3-1 mağlup oldu Taner.
0: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yeni birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: DJ Hakan'la Rengarenk.
7: Radyolarını yeni açanlar, takıntınız var mı? Varsa benimle paylaşabilirsiniz. Yazın bana, burada beraber gülüp eğlenelim. Birbirimizle hafiften böyle dalga geçelim, giydirelim. Al işte diyelim. Var mı takıntılarınız? Söyleyin bakalım.
8: Bu takıntım yüzünden günde belki 1,5-2 saat anca uyuyorum ve hatta uyumuyorum. Çünkü çok geç saatlere kadar çalışıyoruz. Eve geliyorum, gece devam ediyorum. Sabah kalkıyorum, yine devam ediyorum. Yani bilmem bunu nasıl ben atlatacağım.
7: Sen bir burnunu temizlesene.
9: Ama ben de bilmiyorum şey yapacağım.
7: Bir hıh de bakayım. Hıh de geçer bak, ben sana söyleyeyim. Evet arkadaşlar, başka dinleyicilerimiz de göndermişler mesajlar. Ne diyor? Ya çok fenasınız, sizi fotolara bakmazsanız mı acaba diyor. Ne kadar çok cins insan varmış. Hem bana giydiriyor hem de cins cins insanlar varmış diyor. Başka bir dinleyici. Diyor ki o fırın ütü priz takıntılarına sesleniyorum. Fotoğraf çekin, çıkarınca veya kapatınca diyor. Yani çıkardığınıza dair, kapattığınıza dair. Bu dertten kurtulsunlar, ben öyle yapıyorum. Resime çekip yolculukta veya yatarken son bir kez bakıp seviyorum. Uyuyorum. Seviyorum dedi. İnsan fotoğrafa bakıp da sever ya. Bu da prizlere bakıp yatanı da ilk defa görüyorum. Evet. Ve diğer mesajlar da. Biraz sonra gelecek güzel güzel mesajlarımız var. Çok güzel ama vallahi bak. Bazen öncesinde dinledim, az sonra. Radyonuzdan ayrılmayın çünkü en keyifli şarkılarımızla 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Metropol FM, rengarenktesiniz. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben DJ Hakan.

0: Hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: böyle. Sen istersen burnunu silerim. Bir mesaj daha gönderdi.
1: Ulan Hakan, Allah seni bildiği gibi yapsın. Evet, burnumda sorunum var. Hık yapmaktan alakası yok. Ameliyat oldum ama yine de geçmedi. Bakalım ikinci ameliyatı deneyeceğiz.
0: Konuşma o zaman. Her şeyle maydanoz olmak mecburiyetinde değilsin, tamam mı? Seni zorlamıyoruz. Yani niye sesli mesaj? Mesela yazılı da gönderebilirdin, öyle değil mi? Yok, ille de sesi çıkacak. İlle de roman olsun. Evet, başka bir dinleyicim diyor ki... baktım. Oo, tamam. Tasayiş biti ama öncesinde... Şunda bunda ondadır. Evet, sayından...

0: Cargojet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Arjet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
1: İsmail. İmplant yaptıracağım ama kime? İsmail. İmplant için en doğru seçim.
2: İsmail kim kız?
1: 27 yıllık diş doktoru.
2: Ya implant?
1: İsmail. 2,5 yıl implant üzerine master yapmış.
3: Doktor İsmail Özkanlı, KDV'nin karşısı Wittenberg Platz'ta.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Dr. Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulan

0: Straße 28, Kudamm.
1: Town Fall Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
2: Çözüm
3: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştu Möbelland.
4: Nazlı, ne oldu senin Alman vatandaşlık başvurun?
5: Sorma, 2 senedir cevap bekliyorum. Sen?
4: Ben çoktan çifte vatandaş oldum. Dedim sana, direkt Kanslite chat'ine git diye. 65 yaş üstü dil sınavı yok. Çocuklu ailelere kolaylıklar var. Bir sürü bilgi. İlk danışmada ücretsiz.
6: Kanslite Şirin Çetin. Kurfürstendamm 194. Google Kanslite Şirin Çetin.
7: Pflegehilfsmittelbox gelmiş.
8: Ailem Pflegemittel. Eldiven, dezenfektan, maske hepsi içinde.
9: Pflege gradınız varsa aylık bakım yardımcı ürünleri Ailem Pflegemittel ile evinize kadar geliyor. Üstelik ücretsiz. Ailem Pflegemittel. Bakımda güven, kapınızda çözüm. ailemberlin.de

0: Metropol FM'desiniz. Rengarenk programımız tüm renkleriyle yavaş yavaş ilerliyor. Sağa sola böyle iyice yayılarak gidiyoruz arkadaşlar. Hem canlımız keyif verici şarkıların yanı sıra tabii ki herhangi sunmuş olduğum bir konuya sizler de dahil olabiliyorsunuz. Ve fikirlerinizi veyahut da başınızdan geçen her şeyi bizimle paylaşıyorsunuz. Şimdiki konum radyolarını yeni açanlar için takıntısı olanlar yazsın derim. Ne gibi takıntılarınız var? Öğrenelim, bilelim, duyalım. Bir dinleyicim.
1: Var.
0: Bir dinleyicim mesaj göndermiş. Bakayım ne diyor kendisi.
1: Günaydınlar Hakan Bey, kolay gelsin. Bende de bir takıntı var. Şu takıntı var. Bir şey diyeceğim deyip de ya sonra boş ver diyenlere gıcık oluyorum. Takıntım da şu. Ne demek istediğini onu öğrenene kadar rahat yok. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Şu sinyali kapatsan mıydı? Ben sinyal sesinden ne dediğini anlamadım. Ben. Bu da bizim takıntımız mı oluyor? Bilemeyeceğim ki artık. Bir diğer dinleyicim. Aha geldi yine. Yine geldi. Biraz önce burnu tıkalı hanımefendi geldi. Bakalım ne diyor bu sefer.
2: Öykümü say bakalım ya. Vallahi işliği mi düşün? Ey sabah sabah var ya, helal olsun sana. Yani beni var ya sabah sabah bu kadar güldürdün. İşten kıdıyor.
0: Bir saniye. Sonuna güle gel mı yaptı? Eyvah. Çok severim öyle. Yani ze estetik yani. Aynı şuna benziyor bakın.

sezon yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.

rengarenk dizisiniz arkadaşlar. Ve saatlerimiz bakayım. Evet, Cuma'yı da yavaş yavaş yarıladık. 12.31 oldu ve Cuma. Cuma mı dedi? Cuma! Ve bugünkü konumuz takıntıları olan dinleyicilerimiz. Var mı herhangi bir takıntınız böyle sağda solda böyle? Şu hareketi bazı takıntılar insanları yoruyor biliyorsunuz. Bende de hafif bir simetrik hastalığı var. İlle şu düz olacak, şöyle olacak falan deyince insanlar bilinçaltı yoruluyor. Yoruluyorsa ama niçin yorulduğunu da farkında değilsin. Demirel göndermiş bana. Frankfurt'tan Deniz. Vallahi Hakan abi benim de güzellik takıntım var. Güzel bir bayanı görünce dayanamıyorum, ben de ona takılıyorum. Gel bakayım evladım sen buraya. Fotoğrafına bakayım. O tipin yerinde aslında ama. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer takılacaksan o üzerindeki kazağı çıkar. Siyah bir kazak giymiş, üstünde de ayı resim var arkadaşlar. Yani ilk önce sen onu bir çıkar, ondan sonra. Şakayı bırakalım da gerçekten benim bir temizlik takıntım var diyor. Aynı. Deniz devam ediyor. Yani evde oturma odasını ya da herhangi bir yerde küçük bir toz tanesi görsem onu ille de alırım diyor. Almam gerekiyor. Sonra diyor yatmaya giderken de diyor. Yataktaki mesela çarşaf, yorgan, yastık böyle düz olması lazım. Askerdeki gibi değilse de yatıp uyuyamıyorum. İlk önce düzeltiyorum, sonra yatıyorum. Yani düzeltip de yatanı da sen harbiden doktora gitmen. Bir gör. Tedavi olsa. Çalgıcı karısı bilmez. Hoppa! İşte bu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Türkan rechtsanwälte bilgilendiriyor.
1: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
0: Her şey tek elden. Türkan rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.
2: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. San Sentum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
3: Neden mi papatyam? Çünkü papatyam sevgi, samimiyet ve huzuru bir araya getiriyor. Gündüz bakım evimiz, yaşam evlerimiz, evde bakım servisimiz ve güven veren sıcacık ekibimizle yanınızdayız. Her anınızı özel kılmak için buradayız. Papatyam Pflegedienst, Kolonistraze 2 Wedding.
4: Metropol FM'de siz arkadaşlar rengarenktesiniz. Guten Morgen diyeceğim ama değil. Bazı dinleyicilerim bana Guten Morgen diye mesaj gönderiyorlar. Saat 1'e doğru. Evet, konumuz takıntılarımız. Ne gibi takıntılarınız var? Ve Nebahat yazmış bana. Ne diyor? Benim takıntılarım, bir sanatçının ya da şarkıcının adını hatırlamazsam onu hatırlayana kadar düşünürüm. Başka bir şeye konsantre olamam. Bir de yolda yürürken olsun, yemek yerken, sofrada olsun, sol yanım boş kalacak. Yoksa darlanıyorum. Solağım ondan da kaynaklanıyor olabilir diyor. İlginç. Şarkıcının adını unutursa. Olabilir ya, değil mi?

Kimdi bu ya? Aklıma gelmiyor. Bulaşıcı mı bu? Meine Fresse, bin ich lustig heute wieder.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Metropol FM'de rengarenk devam ediyor arkadaşlar ve bugün Cuma. Evet, sabahleyin programını bitirdik. Pazartesiden itibaren Serdar arkadaşım çay şekeri programını yapacak. Ben ise rengarenkle devam edeceğim. Pazartesiden itibaren saat 13 ile 15 arası sizlerle olacağım. Not edin arkadaşlar, yanlışlıkla karşınıza çıkmayayım. Korkutmayayım sizi.
2: Odam şimdi sen.

programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve arkadaşlar burada mesajlar geliyor. Hakan bir daha olmayacak. Ya olacak. Pazartesi'ne itibaren saat 13 ile 15 arası sizlerleyim arkadaşlar. Ve dediğim gibi rengarenk programımız tüm hızıyla devam edecek. Yine birbirimize takılacağız. Yine birbirimizi seveceğiz, sayacağız. Ya bu tamam, sayma olayına ben biraz pek giremiyorum ama... Yani dedim ki sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi günü tabii ki... Na, wie heißt er nochmal? Serdar. Çok uzun kaldığı için ismini unuttum çocuğun. Tatil yaptığından dolayı. Ve saat 13'ten itibaren bugün arkadaşlar Nordrhein-Westfalen'in gülü kim? Tabii ki Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak saat 15'e kadar ve 15'ten itibaren de Esra arkadaşım böyle çenesini düşük böyle gelecek, anlatacak, süzecek, güldürecek, eğlendirecek bizleri. Pazartesi günü ben tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Ama bu tabii ki radyonuzu kapatın anlamına gelmiyor. Çünkü 24 saat boyunca tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız onu hiç fark etmiyor. Tekrardan hasta la vista, mikrofona ben DJ Hakan.

0: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
1: Diş tedavisinde güven ve konfor artık bir arada. Doktor Ömer Köşker'le modern teknoloji, hızlı tedavi ve doğal sonuçlar şimdi Steglitz'te. İmplanttan estetik diş tedavilerine kadar uzman yaklaşım ve güven veren çözümlerle görüşünüz emin ellerde. Sanzentrum Steglitz, Kielerstraße 1. Modern, güvenli ve kalıcı gülüşler.
2: Hala avukat Şirin Çetin'e gitmedin mi?
3: Hayır, başvurumu kendim yaptım. Ama şimdi çifte vatandaşlık fırsatının yakında kalkmasından korkuyorum.
2: Yine de gidebilirsin. Bazı hukuk sigortaları kurum cevap vermediğinde masrafları karşılıyor.
3: Bekleme. Google'da Şirin Çetin'i ara, başvurunu ücretsiz kontrol ettir ve çifte vatandaşlık için şimdi harekete geç.
1: Frege gradınız var mı? O zaman aylık bakım yardımcı ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Eldiven, dezenfektan, maskeler. Hepsi Ailem Frege metille ücretsiz kapınıza kadar geliyor. Başvuru kolay, teslimat hızlı. Ailem Pflegemittel. Bakım ihtiyaçlarınız için güvenilir adres. ailemberlin.de.
4: Doktor Gökhan Barış'la Gençlik Estetik şimdi Berlin'de. Botoks, altın iğne, gençlik aşısı, akne tedavisi veya özel bölge yenileme. Hepsi doğal estetik anlayışıyla son teknoloji ve lüks praksis ortamında. Gençliğini erteleme, gençliğini yaşa. Gençlik Estetik. Ulanstraße 28, Kudamm.
5: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
6: H&V Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
7: Çözüm?
8: Möbelland, Möbelland, mobilyadır işi Möbelland, estetik ve rahatlık hep onda buluştum Möbelland.
9: Fatma, daha dün ağzında hiç dişin yoktu. Protezlerin düşüyordu. Nasıl oldu kız bu?
10: Vallahi şekerim, Doktor İsmail Özkanlı'ya gittim. Adam bir günde hem implantları hem de sabit dişlerimi taktı.
11: Doktor.

0: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste House Berlin Bukov'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlanstraße 29, Türkan.de.
3: Gutachter Tuncay, Greinerstraße 3 Mariendorf. Telefon 076 622 955 55.
4: Güne güzel bir kahvaltıyla başlayın. Sonra arkadaşlarınızla sohbet edin. Spor yapın, terapilere katılın. Burası Papatyam Gündüz Bakım Evi. Bakıma ihtiyacı olanların ikinci evi. Yeni aileniz size gerçek ailenizi aratmayacak. Papatyam Tagesflege. Telefon 030 417 190 12.
5: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Wer im Laden, Restaurant oder beim Friseur bezahlen will, soll künftig die Wahl zwischen Bargeld und digitaler Zahlung haben. Bundesfinanzminister Klingbeil plant, dass Unternehmen zusätzlich zum Bargeld mindestens eine gängige Bezahlmöglichkeit per Karte, Handy oder Uhr anbieten müssen. Das soll auch für kleine Beträge gelten.
2: Beim Kaffee für 3 Euro soll es genauso funktionieren wie beim großen Einkauf. Eine Mindestgrenze fürs digitale Bezahlen soll es nicht geben. Extra Gebühren für Kunden auch nicht. Welches System ein Laden anbietet, darf er grundsätzlich selbst entscheiden. Ausnahmen sind zum Beispiel für Amateursportvereine oder Wohltätigkeitsverbände geplant. Klingbeils Ministerium nennt noch einen weiteren Grund für die neuen Regeln. Digitale Zahlungen hinterlassen Spuren und sollen so auch helfen, Steuerhinterziehung und Geldwäsche aufzudecken. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Die AfD-Bundestagsfraktion hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Bundeskanzler Merz gestellt. Anlass ist eine Äußerung des Kanzlers während der Haushaltsberatungen im Bundestag. Merz hatte die AfD-Forderung nach sogenannter Remigration als ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe bezeichnet.
3: Merz genießt als Bundestagsabgeordneter einen besonderen Schutz. Laut Grundgesetz darf ein Abgeordneter zu keiner Zeit wegen einer Äußerung im Parlament gerichtlich verfolgt werden. Es gibt allerdings eine Ausnahme: verleumderische Beleidigungen. Das sieht der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Brandner im aktuellen Fall gegeben. Behörden dürfen gegen einen Abgeordneten ermitteln. Für eine Anklage muss der Bundestag allerdings über die Aufhebung der Immunität entscheiden. David Riemer, Berlin.
1: Der Welthandel könnte durch einen neuen Vorstoß der Houthi-Rebellen im Jemen zusätzlich unter Druck geraten. Nach Angaben jemenitischer Regierungsquellen haben sie eine wichtige Insel am Eingang zum Roten Meer erobert. Durch die betroffene Meerenge verläuft eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen Europa und Asien. Die USA erinnern heute an die Terroranschläge vom 11. September 2001, die sich zum 25. Mal jähren. Im Mittelpunkt stehen Gedenkveranstaltungen in New York, am Pentagon bei Washington und in Pennsylvania. Angehörige verlesen am früheren World Trade Center die Namen der fast 3000 Todesopfer. Erstmals ist dort auch eine Schweigeminute für Menschen vorgesehen, die später an den Folgen der Anschläge starben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, tutuklu Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hapis cezası verildi. Bu gelişmeyi alalım şimdi.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın bugünkü duruşması Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yapıldı ve buradan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası çıktı. Bu mütalaa skandaldır dedi Ekrem İmamoğlu, ama bu hapis cezası ile beraber bir siyasi yasak kararının çıktığı da belirtildi. Hatırlatalım.
4: C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu grubun okullara saldırı planladığı belirtiliyor. Senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi yeni nesil bir suç örgütü olduğu belirtildi. Toplamda 27 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylarla kamuoyu tarafından tanınan kişilerin kayıplarını istismar ettiği, görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit ve şantajla korku panik yaratmaya yönelik içerikler ürettikleri tespit edildi. Ve aynı zamanda yine okullara da tehdit gönderdikleri ve okullara da öğrencilere de saldırılar düzenlemeyi planladıkları ifade edildi.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır çözülemeyen 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu haberi de alalım.
5: Evet, Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların aydınlatıldığını duyurdu. Hiçbir cinayeti unutmayacağız dedi ve hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz, hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyiz dedi Adalet Bakanı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türk devletleri arasında Interpol benzeri bir teşkilat olan Türkpol'un kurulmasının teklif edildiğini açıkladı. Neler var ayrıntı olarak?
5: Evet, İçişleri Bakanı Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısına katılmıştı ki bu toplantıdan sonra Mustafa Çiftçi bir açıklama yaptı. Sınır aşan suçlarla mücadele için Interpol ve Europol benzeri Türk Pol Teşkilatı'nın kurulmasını teklif ettiğini söyledi. Bu önerinin diğer ülke bakanları tarafından da olumlu karşılandığını ifade etti.
4: Süper Lig'de ise 5. hafta maçları bu akşam başlıyor. Haftayı alalım.
5: Evet Taner, bu akşam Beşiktaş Erzurumspor maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yarının programı içerisinde Konyaspor Trabzonspor maçını görüyoruz. Pazar akşamı Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak ve pazartesi akşamı Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına gidiyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru kita çok önemli.
1: Kita Kleine Weltkinder.
0: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
1: Kita Kleine Weltkinder in Neukölln, Charlottenburg und Tiergarten. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.
2: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay.de.
3: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
4: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi. Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaz.de.
5: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
6: Ivan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
5: Flege Garant başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
6: Ivan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800 006 0087.

0: Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Jubilee Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
1: Bak beni dinle, altın al.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Adresse Ek Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, französische Salami, ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Ek Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
1: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Cottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
2: Gastroprofis aufgepasst! Megamart Abholmarkt ist jetzt für euch da. Ein

0: güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen, Jubilee Elegans her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegans, Bahçestrasse 19 Wedding.
1: Kahvaltı hazır mı?
2: O ne ki?
3: Meray, çay yapmış.
4: Paketi çok güzel değil mi?
1: Eminim çayı da çok güzeldir.
4: Nasıl?
1: Şahane.
5: İçtikçe seveceğiniz, sevdikçe vazgeçemeyeceğiniz çay. Hanedan, Meray'dan.
6: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz www.kraftgaz.de
7: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehmet Stoya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kotbusadan 1. Güveniniz için teşekkürler.
8: İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4 dörtlük Getränke, Berliner 44 Getränke.

Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Läden oder Restaurants, in denen man nur bar bezahlen kann, soll es künftig nicht mehr geben. Nach Plänen von Bundesfinanzminister Klingbeil sollen Unternehmen zusätzlich zum Bargeld mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten, etwa per Karte, Handy oder Uhr. Das soll auch für kleine Beträge gelten.
2: Beim Handel kommt der Plan gar nicht gut an. Der Handelsverband sagt, gerade kleine Läden müssten Geräte anschaffen und Gebühren zahlen und hätten am Ende mehr Bürokratie. Ganz anders sehen das Fachleute vom Handelsforschungsinstitut Köln. Viele Kunden erwarten Kartenzahlungen inzwischen einfach. Trotzdem bleibe Bargeld gerade für ältere Menschen wichtig. Deshalb hält das Institut die Wahl zwischen beidem für sinnvoll. Für größere Händler dürfte sich ohnehin kaum was ändern. Dort kann man fast überall schon bargeldlos zahlen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Der Welthandel könnte durch einen neuen Vorstoß der Houthi-Rebellen im Jemen zusätzlich unter Druck geraten. Nach Angaben jemenitischer Regierungsquellen haben sie eine wichtige Insel am Eingang zum Roten Meer erobert.
3: Durch die Meerenge von Bab al-Mandab verläuft die wichtigste Seehandelsroute zwischen Europa und Asien. Immer wieder kam es dort zu Angriffen auf Schiffe durch die mit Teheran verbündeten Houthis. Dass sie nun die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer wie auch strategisch wichtige Inseln unter ihre Kontrolle gebracht haben, könnte potenziell auch dort die Schifffahrt weitgehend zum Erliegen bringen. So wie es bereits in der Straße von Hormuz der Fall ist. Für die unter hohen Ölpreisen leidende Weltwirtschaft sind das keine guten Nachrichten. Zum Vorrücken der Houthis im Jemen, Christoph Meyer.
1: Ein Vierteljahrhundert nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gedenken die USA heute der Opfer. In New York, am Pentagon und in Pennsylvania sind Gedenkveranstaltungen geplant. Am früheren World Trade Center verlesen Angehörige die Namen der fast 3000 Menschen, die damals getötet wurden. Präsident Trump wird zu einer Zeremonie am Pentagon erwartet. Nach der Einigung auf einen schärferen Sparkurs bei Volkswagen will die IG Metall das Management zu Gesprächen zwingen. Dafür nutzt die Gewerkschaft eine Klausel aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024. Das Unternehmen müsse nun erklären, wie es den Tarifvertrag einhalten will. An der Beschäftigungssicherung ändere sich dadurch nichts. Die Gespräche sollen noch bis Ende September stattfinden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, tutuklu Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hapis cezası verildi. Bu gelişmeyi alalım şimdi.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın bugünkü duruşması Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yapıldı ve buradan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası çıktı. Bu mütalaa skandaldır dedi Ekrem İmamoğlu, ama bu hapis cezası ile beraber bir siyasi yasak kararının çıktığı da belirtildi. Hatırlatalım.
4: C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu grubun okullara saldırı planladığı belirtiliyor. Senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi yeni nesil bir suç örgütü olduğu belirtildi. Toplamda 27 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylarla kamuoyu tarafından tanınan kişilerin kayıplarını istismar ettiği, görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit ve şantajla korku panik yaratmaya yönelik içerikler ürettikleri tespit edildi. Ve aynı zamanda yine okullara da tehdit gönderdikleri ve okullara da öğrencilere de saldırılar düzenlemeyi planladıkları ifade edildi.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır çözülemeyen 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu haberi de alalım.
5: Evet, Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların aydınlatıldığını duyurdu. Hiçbir cinayeti unutmayacağız dedi ve hiçbir dosyanın üzerine örtmeyeceğiz, hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz dedi Adalet Bakanı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türk devletleri arasında Interpol benzeri bir teşkilat olan Türkpol'un kurulmasının teklif edildiğini açıkladı. Neler var ayrıntı olarak?
5: Evet, İçişleri Bakanı Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısına katılmıştı ki bu toplantıdan sonra Mustafa Çiftçi bir açıklama yaptı. Sınır aşan suçlarla mücadele için Interpol ve Europol benzeri Türk Pol Teşkilatı'nın kurulmasını teklif ettiğini söyledi. Bu önerinin diğer ülke bakanları tarafından da olumlu karşılandığını ifade etti.
4: Süper Lig'de ise 5. hafta maçları bu akşam başlıyor. Haftayı alalım.
5: Evet Taner, bu akşam Beşiktaş Erzurumspor maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yarının programı içerisinde Konyaspor Trabzonspor maçını görüyoruz. Pazar akşamı Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak ve pazartesi akşamı Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına gidiyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 21 derece arasında seyredecek. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont ya da kalın bir hırka sizi rahat ettirir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Çok güzel şarkılar seçtim. Aleyna Tilki'nin son zamanlarda çıkardığı bir şarkı var, Niyetim Saf. Onu çalacağım. Tan Taşçı'dan güzel şarkılar, Mustafa Sandal'dan ve Barış Manço'muzdan, eskimeyen o güzel şarkılarından çalacağım. Ve daha neler neler. Sizlerle bütün gündemi konuştuğumuz, hoş sohbet ettiğimiz, kakır kakır güldüğümüz bir paydos keyfi olacak. Hafta sonu da yaklaşıyor. Onun da bir tabii enerjisi, bir heyecanı var. Bu güzel heyecanı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Biraz sonra Aleyna Tilki Niyetim Saf diyecek. Paydos keyfinizin tadını siz de çıkarın.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: keyfini çıkarıyoruz. Müthiş bir program bizlerin olsun. Biraz sonra ikilem sizlerle kısa bir aradan sonra ikilemle devam ediyoruz.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Einbürgerungstest için hazır mısın? Leben in Deutschland sınavını mı yapmak istiyorsun? Bize pazartesiden cumaya kadar randevusuz gelip kaydını yaptırabilirsin. Ayrıca B1 sınavına girip sertifikanı alabilirsin. Kottbusser Straße 3, telefon 6107 4044.
4: 40 yıl Möbel Oazı büyük mutfak aksiyonuyla kutluyoruz. Nobilya mutfaklarda 5 yıl garanti. Ölçüm, planlama ve nakliyat hediye. Ayrıca %19 Mehvetşto'ya indirim veya 24 ay 0 faiz taksit imkanı. Park yerimiz mevcuttur. Möbel Oazı, 40 yıl kalite ve uygun fiyat. Kottbusser'den 1. Güveniniz için teşekkürler.
5: Köydeki teyze ne dedi hatırlıyor musun?
6: Altın al evladım.
5: Sen ne yaptın? Uzmanları dinledin, borsaya girdin. Şimdi bak teyze kazandı. Juveliye Orient Schmuck. İster biriktirmek için, ister hediyelik. Riske gerek yok. Altın her zaman altındır. Juveliye Orient Schmuck. Prinzenallee 15, U-Bahnhof Pankstraße.
6: Bak beni dinle, altın al.
7: Söz konusu tüp gazıysa fiyat her şey değildir. Çünkü ucuz olmak tek başına yetmez. Telefonlara cevap verilmiyorsa, teslimat gecikiyorsa ucuz fiyatın ne anlamı kalır? Gaza gelip kalite ve güvenden mahrum kalmayın. Berlin'in en büyüğü olmak dürüstlük ister. Kraft Gaz. www.kraftgaze.de.
8: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.
9: Günlük bakımda desteğe mi ihtiyacınız var?
10: Divan Flege Service sizi profesyonel ve anlayışlı bir şekilde destekler.
9: Flege Grad başvurularında engelli kartı, erken emeklilik, kurumlar karşısında dil şartı muafiyetlerinde ve bakım ile ilgili daha birçok konuda yardımcı oluyoruz.
10: Divan Flege Service. Ücretsiz telefon 0800-006-0087.
11: Reinigung? Sibel Cleaning ist für Sie da. Ob Büro, Praxis, Kita, Baustelle oder Hotel. Sibel Cleaning sorgt in Berlin und Brandenburg für perfekte Sauberkeit. Einfach, zuverlässig und professionell. Angebot gewünscht? 0170 473 5647. Oder besuchen Sie uns auf sibel-cleaning.de. Sibel Cleaning.
12: Juwelier Hatay. En güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Juwelier Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Juwelier Hatay. Hatay DE.
13: Çocuğunuzun geleceği için doğru Kita çok önemli.
14: Kita Kleine Weltkinder.
13: Bireysel ilgi, çok kültürlü bir ortam ve düzenli Vorschule çalışmalarıyla çocuklarımızı ilkokula hazırlıyoruz. Küçük gruplar, güçlü çocuklar, büyük gelecek.
14: Kita Kleine Weltkinder. Telefon 030 314 84 580. Bildungshafen. Wir schaffen Zukunft.

0: Sin Möbet.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Sevgili paydosçular. Şimdi şöyle mis gibi sıcacık battaniyenin altına girmişsiniz. Yastık böyle mis gibi tam kıvamında. Telefonunuz sessizde kapalı. Gözleriniz de kapanıyor. Bütün dünyayla bağlantınızı kesmişsiniz. Bir de düşünün. Bunu yaparken para kazanıyorsunuz. Nasıl yani? Japonya'da tam olarak böyle bir yarışma yapılıyor. İnsanlar 90 dakika boyunca uyumaya çalışıyor ve en iyi uyuyan yaklaşık 13 bin euro kazanıyor. 13 bin euro. Ben varım bu işte. Nereden başvuruluyor bana hemen söyleyin. Yalnız tek bir şartım var. Yarış sabah alarmından.

sonra olsun lütfen. Çünkü alarmı kapat, tekrar uyu falan. Bu konuda Almanya'daki Türklerden çok ciddi rakip çıkar biliyorum. Ya bu nasıl bir fırsattır? Uyuyarak para kazanma. Bu yarışmaları ne iyi ediyorlar da yapıyorlar. Bulamadık ya şöyle bir iş. Acaba sigorta ve emekliliği karşılıyorlar mı? Onu merak ettim.

0: Kaybolurum gülüşünde şarkısını dinledik ikilemden. Şu anda Almanya'da iş yerlerinden çıkanlar, eve dönmeden önce ikilemde kalanlar var. Markete uğrasam mı uğramasam mı? Şimdi eve giderken yoğurt almasam hanımım kızar mı kızmaz mı diye böyle bir savaş içinde olanlar var. Biliyorum. Hepinizin ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Sonra ben de eve gidince bir bakıyorum dolapta hiçbir şey yok. Hemen hop U dönüşü git tekrar markete falan. O yüzden bu bir hatırlatma olsun sizlere. Markete gitmeniz gerekiyorsa hemen markete uğrayın. İşten çıktınız, çok rahatsınız. Hafta sonuna birlikte giriyoruz. Fido's Keyfimiz devam ediyor. Biraz sonra Tantaşlı gidişat diyecek.
1: Galina Landeszentrale für politische Bildung sunar. Benim şehrim, benim politikam.
2: Değerli dinleyenler, 20 Eylül Berlin Eyalet Meclisi seçimleri öncesinde Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stefan Bröschler, Metropol FM'e konuk oldu. Bröschler, seçim hazırlıklarını, seçmen katılımını ve oy kullanmanın Berlin'in geleceği açısından neden önemli olduğunu anlattı.
3: Die Landespolitik, die unterscheidet sich natürlich auch von der Bundespolitik. Warum ist denn gerade Landespolitik für einen Bürger im Alltag so wichtig?
4: Sie haben schon genau das richtige Stichwort genannt. Es geht um den Alltag, also wie wir hier im Land Berlin leben, um die Frage Wohnen, Gesundheit, Bildung, Schule, Kultur. Also das alles sind Bereiche sozusagen, die wir unmittelbar hier erleben, wo wir Probleme sehen, wo wir sagen, da muss etwas besser werden. Deshalb ist es ganz wichtig, eben an der Landtagswahl hier zum Abgeordnetenhaus teilzunehmen, um eben auch partizipieren zu können und die Stimme zu erheben, was man möchte oder was man nicht möchte.
2: Bröschler özellikle eğitim, konut ve güvenlik gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen politikaların seçimlerle şekillendiğini vurguladı.
1: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam.
5: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem sucuk.
6: Öz Yörem.
7: Özünde mutluluk var.
0: Tantaşlı müthiş bir sanatçı. Gidişat şarkısı çok sevildi, çok beğenildi. Biz de yerimizde duramıyoruz. Kıpır kıpır bir şarkı. 9-8'lik. Böyle hemen omuzlarımız bir sallanıyor. Bir şey oluyor.

son zamanlarda artık estetik yaptırmak o kadar normal bir şey haline geldi ki. Şimdi ekranlarda son zamanlarda gördüğümüz ve ya kendini bunu neden yaptı diye sorguladığımız bir sanatçımız var. Murat Dalkılıç. Şimdi ortada bir yanlış anlaşılma varmış, ondan bahsetti. Çok acayip, çok talihsizlik aslında. Murat Dalkılıç'ın burnu gitgide küçülüyor arkadaşlar. Şu an görenleriniz vardır ve kendisi bir sağlık probleminden bahsediyor. Diyor ki ya benim burun deliklerim yokmuş. Doktorlarım öyle söylüyor diyor. İnanabiliyor musunuz ya? Biz sanıyoruz ki güzellik algısından dolayı işte burnu daha güzel görünsün diye estetik yaptırıyor defalarca sanıyoruz. Fakat işin aslı hiç öyle değilmiş. Burun deliklerinde nefes alışında bir problem olduğu için sürekli işlem görmek zorunda kalmış o burnu. Ve ne yazık ki görüntüsü de kendisinin memnun kalmadığı bir hale gelmiş. İşte bazen de önyargılı olmamak lazım. Hep böyle estetik diyoruz, işte güzellik algısı ne yapmış kendine diyoruz ama bazen işte mecburiyetten bu hallere gelinebiliyor. Geçmiş olsun diyoruz. Umarız acil şifalar kendisini bulur. Murat Dalkılıç yine de her şeye rağmen müthiş bir sesi olan bir sanatçımız. Her şeye rağmen çok güzel şarkılar söyleyip konserlerine devam ediyor. Şimdi Kıyamadım ikimize şarkısı sizlerle.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Ah bu sonbahar, bu sonbahar. Sabah evden çıkıyorsunuz. Hava buz gibi. Öğlen güneş açıyor. Montunuz elimizde kalıyor böyle. Akşam bir bakmışız yine üşüyoruz yahu. Almanya'da sonbahar zaten biraz böyledir. Hani bugün ne giysem diye başlıyor. Birkaç gün sonra ben galiba hasta oluyorum diye devam ediyor. Bu böyle, kaçamazsın bunu. Bir de şimdi toplu taşıma kullananlar U-Bahn'dır, işte otobüstür, sonra işin sonunda ofise gidiyorsun. Her yerde sağında solunda birileri öksürüyor, birileri hapşırıyor. Sonra insan eve gidince bir bakıyor burnu hafiften böyle damlamaya başlamış şıp şıp diye. O yüzden bu dönemde en basit şeyler gerçekten işe yarıyor. Klişe ama işte biraz iyi uyuyun diyor uzmanlar. Uyuyun. Güzel suyunuzu için. Hareket edin. Özellikle toplu taşıma kullananlar ellerini hemen yıkasın diyorlar. Ben vallahi günün sonunda bir hırs yapıyorum. Bir görseniz beni. Sabah kalkıyorum ya böyle kıyafet seçme sınavında gibiyim. Doğru kıyafeti bulacağım bu sefer diye. Ne ince olsun ne kalın olsun. Tamam, o sınavı geçtik. Sonra akşam eve dönerken bu sefer farklı bir hırs. Hasta olmayacağım. Hasta olmayacağım. Burnum akmayacak.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi şu sahneyi Almanya'da yaşamayan yoktur herhalde. Bir yere gittiniz diyelim. Bir yere gidiyorsunuz, bir restorana, kafeye. Kahvenizi içiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Sonra geliyor vakit ödeme zamanına. Kartınızı çıkarıyorsunuz ve kasadan o cümle geliyor. Nu batalung diye. Hop! Bir anda kendini dünyanın en fakir insanı gibi hissediyorsun. Sonra ceplerini karıştır, cüzdanına bak. Acaba 20 euro var mıdır? İşte 3 euro çıkar mı diye. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz ya. Bu durum önümüzdeki günlerde biraz değişebilir. Almanya'da mağaza, restoran ve işte bu hizmet veren işletmelerin kartla ödeme seçeneği sunması zorunlu hale getirilmek isteniyor. Nubatalung deyince hep aklımıza, biliyorum, hepimizin aklına aynı şey geliyor bunlar. Kesin Schwarz çalışıyor ha diye. O yüzden bu kartla ödeme seçeneğini zorunlu hale getirmek istiyorlar. Şimdi nakit, Batalung yine kalacak tabii ki. İsteyen ama nakit ödeyecek, isteyen de kart. Yani böyle elimizde kartımızla ortalıkta kala kalmayacağız. Benim tek merak ettiğim şu, Almanya'da Nu Batalung tabelalarını acaba özleyen olur mu? Bunu geri arar mıyız? Olur tabii, işletmeler özler bence.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
3: Türk. İçecek mi lazım? Sigara, tütün ve ambalaj mı eksik? Spätkauf, restoran veya eviniz için aradığınız her şey Berliner 44 Getränke'de. Hem toptan hem perakende satışla, ister gel al, ister adrese teslimatla yanınızdayız. Berliner 44 Getränke, Julius Strasse 9, Neukölln. 4/4'lük Getränke, Berliner 44 Getränke.
4: Du willst dich auffrischen, brauchst ein Update. Verschöner dein Zuhause, schau mal, was da abgeht. Zu Hause in Berlin seit 93. Das Möbelhaus Ersin Möbel freut sich.
5: Ersin Möbel.

0: zweimal in Berlin, im Großmarkt Beusselstraße und Neukölln Harlemer Straße 43.
1: Berlin'in 25 yıldır güvendiği bir kuyumcusu var. Evlenme tekliflerine tanık olan, insanların altın birikimini destekleyen. Jubilee Elegance her adımda güven, her parçada değer sunar. Altın, pırlanta ve gümüşte çeyrek asırdır tecrübe. Jubilee Elegance, Bahçestraße 19 Wedding.
2: 16 yıldır lezzetin adresi Et Dünyası. Artık Wiener Würstchen, Rindwürstchen, Französische Salami, Ungarische Salami, sucuk, pastırma, füme, şarküteri ürünleri ve daha birçok ürünü gönül rahatlığıyla Et Dünyası'ndan alabilirsiniz. Helal etten, hijyenik koşullarda günlük ve taptaze üretim. Et Dünyası, lezzetin güvenilir adresi Müllerstraße 10, Netto'nun önünde.
3: Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
4: Kahvaltı hazır mı?
5: O ne ki?
6: Meray, çay yapmış.
7: Paketi çok güzel değil mi?

0: Temple of Adam 176. Sushi
1: Yana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi. Berlin ve İstanbul'da havaalanı transferi tek fiyat 49.90'a. Online rezervasyon yeterli. drivetoflight.com.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Yıldız Tilbe, bizim yıldızımız. Efsane şarkısı Emi ile şimdi sizlerle Metropol FM'de. İş yerlerinden çıkıp evlerinin yolunu tutan herkese selamlar olsun. Bu şarkı sizin için gelsin.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Hediyelerimiz, sürprizlerimiz bitmiyor duyduğunuz gibi. Sizlere bizi her yerde dinleyebileceğiniz bir DAB radyo hediye ediyoruz. Bunu da nasıl hediye ediyoruz? Bizim Metropol FM app'imizde sizler için özel hazırlamış olduğumuz çalma listeleri var. Yayınlar kısmına giriyorsunuz, orada görünüyor. Şimdi mesela önümde benim app Alaturka. Şimdi mesela bazen hani biz canlı yayınlarda her tarzda şarkıyı çalmaya çalışıyoruz ama bazen yetmiyor ya, mesela daha çok arabesk isteyenler oluyor, daha çok pop isteyenler oluyor. İşte tam olarak sizler için hazırladık bu çalma listelerini. Mesela app'e giriyorsunuz, Alaturka var. Giriyorsunuz işte kesintisiz bir şekilde sizler için hazırladığımız bütün Alaturka şarkıları orada ard arda dinleyebiliyorsunuz. Sonra 45'likler var. Arabesk, hip hop var. Hip hop severler, gençler özellikle. Türkçe pop listemiz var. Ve alternatifler, sonra türkülerimiz var. Türk sanat müziği, Türk halk müziği var. Gece dinleyebileceğiniz böyle sakin, sessiz bizim muhteşem slow şarkılarımız var. 90'lar için özel bir listemiz var. Hepsini kategorize ettik sizler için, hazırladık. Bizim çok değerli müzik redaktörlerimiz hazırladı. Şimdi o listelere girip kesintisiz bir şekilde bu istediğiniz tarzdaki şarkıları ard arda dinleyebiliyorsunuz. Ve dinlerken aralara parolalar serpiştirdik. O parolaları bulup yakalıyorsunuz arkadaşlar. Yakaladıktan sonra da Metropol FM'in Instagram hesabına giriyorsunuz. Storyler kısmında yakaladığınız parolayı bize yazıyorsunuz. Ve bizden, Metropol FM'den müthiş bir DAB radyo kazanıyorsunuz. Biz evinize kadar teslim ediyoruz radyonuzu. Ve böylelikle bizi her yerden dinleyebilmiş oluyorsunuz. Bizler de sizinle buluşmuş oluyoruz canlı yayınlarımızda. Siz de Metropol FM app'imizdeki yayınlarımızı dinleyin, çalma listelerini dinleyin ve parolaları kapıp radyoyu da sonrasında kapın ve radyolarda buluşalım.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Wer im Laden, Restaurant oder beim Friseur bezahlen will, soll künftig die Wahl zwischen Bargeld und digitaler Zahlung haben. Bundesfinanzminister Klingbeil plant, dass Unternehmen zusätzlich zum Bargeld mindestens eine gängige Bezahlmöglichkeit per Karte, Handy oder Uhr anbieten müssen. Das soll auch für kleine Beträge gelten.
2: Beim Kaffee für 3 Euro soll es genauso funktionieren wie beim großen Einkauf. Eine Mindestgrenze fürs digitale Bezahlen soll es nicht geben. Extra Gebühren für Kunden auch nicht. Welches System ein Laden anbietet, darf er grundsätzlich selbst entscheiden. Ausnahmen sind zum Beispiel für Amateursportvereine oder Wohltätigkeitsverbände geplant. Klingbeils Ministerium nennt noch einen weiteren Grund für die neuen Regeln. Digitale Zahlungen hinterlassen Spuren und sollen so auch helfen, Steuerhinterziehung und Geldwäsche aufzudecken. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Die AfD-Bundestagsfraktion hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Bundeskanzler Merz gestellt. Anlass ist eine Äußerung des Kanzlers während der Haushaltsberatungen im Bundestag. Merz hatte die AfD-Forderung nach sogenannter Remigration als ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe bezeichnet.
3: Merz genießt als Bundestagsabgeordneter einen besonderen Schutz. Laut Grundgesetz darf ein Abgeordneter zu keiner Zeit wegen einer Äußerung im Parlament gerichtlich verfolgt werden. Es gibt allerdings eine Ausnahme: verleumderische Beleidigungen. Das sieht der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Brandner im aktuellen Fall gegeben. Behörden dürfen gegen einen Abgeordneten ermitteln. Für eine Anklage muss der Bundestag allerdings über die Aufhebung der Immunität entscheiden. David Riemer, Berlin.
1: Der Welthandel könnte durch einen neuen Vorstoß der Houthi-Rebellen im Jemen zusätzlich unter Druck geraten. Nach Angaben jemenitischer Regierungsquellen haben sie eine wichtige Insel am Eingang zum Roten Meer erobert. Durch die betroffene Meerenge verläuft eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen Europa und Asien. Die USA erinnern heute an die Terroranschläge vom 11. September 2001, die sich zum 25. Mal jähren. Im Mittelpunkt stehen Gedenkveranstaltungen in New York, am Pentagon bei Washington und in Pennsylvania. Angehörige verlesen am früheren World Trade Center die Namen der fast 3000 Todesopfer. Erstmals ist dort auch eine Schweigeminute für Menschen vorgesehen, die später an den Folgen der Anschläge starben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü, merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, tutuklu Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada hapis cezası verildi. Bu gelişmeyi alalım şimdi.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın bugünkü duruşması Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yapıldı ve buradan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası çıktı. Bu mütalaa skandaldır dedi Ekrem İmamoğlu, ama bu hapis cezası ile beraber bir siyasi yasak kararının çıktığı da belirtildi. Hatırlatalım.
4: C31K isimli yeni nesil suç örgütü şüphelilerine yönelik bir operasyon düzenlendi. Bu grubun okullara saldırı planladığı belirtiliyor. Senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi yeni nesil bir suç örgütü olduğu belirtildi. Toplamda 27 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylarla kamuoyu tarafından tanınan kişilerin kayıplarını istismar ettiği, görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit ve şantajla korku panik yaratmaya yönelik içerikler ürettikleri tespit edildi. Ve aynı zamanda yine okullara da tehdit gönderdikleri ve okullara da öğrencilere de saldırılar düzenlemeyi planladıkları ifade edildi.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllardır çözülemeyen 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu haberi de alalım.
5: Evet, Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların aydınlatıldığını duyurdu. Hiçbir cinayeti unutmayacağız dedi ve hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz, hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz dedi Adalet Bakanı.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türk devletleri arasında Interpol benzeri bir teşkilat olan Türkpol'un kurulmasının teklif edildiğini açıkladı. Neler var ayrıntı olarak?
5: Evet, İçişleri Bakanı Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısına katılmıştı ki bu toplantıdan sonra Mustafa Çiftçi bir açıklama yaptı. Sınır aşan suçlarla mücadele için Interpol ve Europol benzeri Türk Pol Teşkilatı'nın kurulmasını teklif ettiğini söyledi. Bu önerinin diğer ülke bakanları tarafından da olumlu karşılandığını ifade etti.
4: Süper Lig'de ise 5. hafta maçları bu akşam başlıyor. Haftayı alalım.
5: Evet Taner, bu akşam Beşiktaş Erzurumspor maçı var. Saat 19'da başlayacak bu mücadele. Yarının programı içerisinde Konyaspor Trabzonspor maçını görüyoruz. Pazar akşamı Galatasaray Kocaelispor'u ağırlayacak ve pazartesi akşamı Fenerbahçe Gaziantep deplasmanına gidiyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 21 derece arasında değişecek, öğle saatlerinde hafif bir artış bekleniyor. Ilıman ve bulutlu bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

sesimi Cenk o müthiş güçlü sesiyle vur beni dedi. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi iş yerlerinden çıkıp evine gitmiş olanlar, akşam için yemek hazırlamış, hazırlıyor olanlar, herkese selamlar olsun. Şimdi bizim evlerde, Türk mutfağında salçanın girmediği yemek çok az değil mi? Salça bizim için müthiş bir yemek. Mesela yemeğe yapmaya başlarız. Önce soğan. Sonra şöyle bir güzel salça, bir kaşık salça. Tencerenin rengi dönünce insan daha yemeden of ne kadar mis gibi koktu, bu çok güzel olacak diyor kesin. Değil mi? Salçanın ve soğanın etkisi. Şimdi meğer o salça sadece yemeğimizi kurtarmıyormuş. Yeni bir araştırmada 3 ay boyunca düzenli domates salçası tüketen insanların özellikle dikkat performansında olumlu değişiklikler görülmüş. Ya bir salçaya yüklediğimiz anlamı düşünebiliyor musunuz? Görün görün. Ya annelerimiz yıllardır boşuna dememiş. Biraz daha salça koy. Bol salçalı olsun demesinin bilimsel bir açıklaması çıkacakmış. Biz farkında değiliz. Bundan sonra hani unutkanlığa yarıyormuş ya. Bundan sonra anahtarı nereye koyduğumu unutursam çözüm belli. Bol salçalı bir menemen yapmak.

0: beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Berlin wählt. Und deine Stimme zählt. Wie soll Berlin in Zukunft aussehen? Bezahlbares Wohnen, bessere Bildung, Verkehr, Sicherheit oder soziale Themen. Politische Entscheidungen betreffen uns alle. Und du kannst mitentscheiden. Deshalb geh wählen und nutze dein Wahlrecht. Du bist am Wahltag nicht da? Kein Problem. Du kannst deine Stimme auch per Briefwahl abgeben. Informiere dich, bilde dir deine Meinung und entscheide mit. Berlin wählt. Sei dabei. Eine Information der Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk sofrada. Güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
4: Ege Türk.
5: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
6: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
5: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
7: Townfarm Möbelland, ücretsiz iç mimarlık desteğiyle evinizi ve iş yerlerinizi planlıyor ve üretiyor.
8: Çözüm Möbelland.

0: Metropol FM. Senin radyo. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk. Özyörem.
1: Sevgili paydosçular, paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi bizim çok başarılı sanatçımız Sertab Erener'le devam edeceğiz. Sertab Erener'in Yanarım şarkısını çalacağım sizler için. Bu Yanarım şarkısı o kadar tatlı bir şarkı ki. Bu özlemin, tutkulu bir aşkın, onların bir şarkısı. Sürekli yanarım yanarım diyor. Ya biz de hep aşkımızdan yanıyoruz. Bir kez de biri de desin ki soğudum. Soğudum diye çok az şarkı yapılıyor. Herkes yanıyor vallahi. Gelen geçiyor, giden yanıyor. Öyle bir şey. Kalan da yanıyor arada. Onun şarkısı bu şarkı. Sertab Erener yanmak olarak, yanmak adı altında tam olarak bunu anlatıyor. Aşkın insanı ele geçiren, can acıtan ama bir yandan da vazgeçilmez olan halini anlatıyor. Şimdi Sertab Erener yanarım diyor sizlerle.

0: dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24/90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.
1: App'imizi indirmeyi unutmayınız. Şimdi bir dinleyicilerimizin bazıları bir konuya takılmış. Bir araştırma yapılmış demiştim ya, salça. Salçanın faydaları. Salça dikkat dağınıklığına, unutkanlığa iyi geliyormuş arkadaşlar. Ya bunu bayağı bilim insanları söylüyor. Annem babam söylemiyor bunu. Bilim insanları söylemiş yani. Şimdi annelerimizin eline bir koz daha geçti. Hani eskiden bizim tabağımızdaki yemeği bitirmemiz için ısrar eden annelerimiz şimdi artık bilimle gelecek. Bak, bilim insanları da söylüyor, faydalıymış. Ye ye, vitamindir diye. Ye ye, dikkatini toplarsın çocuğum diye. Normalde derse girmeden, sınava girmeden önce çocuklara okumuş pirinç verirlerdi. Şimdi ekmeğine salça sürecek verecek. Dikkatini toplarsın diye. Bir de bir konuda daha dinleyicilerimizden gelen enteresan bir yorum var. Az önce dedim ki, o zaman dikkatimi toplamak için bol bol menemen yerim salçalı demiştim. Bir dinleyicimiz tepki göstermiş. Menemen salçalı olmaz ki diye. Ya güzel domates bulduk da biz mi domatesten yapmadık şu menemeni? Mecbur salça koyuyorum, ne yapayım, domatessizim. Odalarda domatessizim.

0: Fettahcan delirme dedi. Şimdi ise şehrimizdeki haberlerimize bir göz atıyoruz. Şehrimizde ne olup ne bitiyor? İşte şimdi sizlerle.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde SPD'nin başbakan adayı Steffen Krah hakkındaki soruşturma gündemin önemli başlıklarından biri. Hannover savcılığı Krah'ın görev yaptığı dönemde bir ihale süreci ve bağışlarla bağlantılı bazı şüpheleri araştırıyor. SPD'li Steffen Krah ise hakkındaki iddiaları Metropol FM'de yanıtladı ve suçlamaları reddetti. Krah iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Hannover savcılığının soruşturması ise sürüyor. Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün ilk 16 yaş altı seçimi yapılıyor. Normal seçim yaşının altında olan çocuklar ve gençler vatandaşlık şartı olmadan sembolik olarak oy kullanabiliyor. Kent genelinde yaklaşık 340 sandık noktası bulunuyor. Oy verme merkezleri, gençlik tesisleri, okullar ve kütüphanelerde yer alıyor. Reinickendorf Belediyesi yarın kapılarını halka açıyor. Saat 13 ile 18 arasındaki etkinlikte vatandaşlar belediye çalışanlarıyla buluşabilecek, mobil Bürgeramt'tan randevusuz hizmet alabilecek ve tarihi Rathaus turlarına katılabilecek. Müzik, dans ve çocuk programları yer alacak. Giriş ücretsiz. Berlin Ulaşım İşletmeleri BVG 3 çifte tramvayda sembolik nikah fırsatı sunuyor. 11 Ekim'de özel bir tramvay Weissensee'den Hackeschermarkt'a gidip geri dönecek. Yaklaşık 1 saatlik yolculuk ve tören ücretsiz olacak. Başvurular 23 Eylül'e kadar yapılabilecek. BVG tüm başvurular arasından 3 çift seçecek.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'nın güneybatısında Baden-Württemberg ile Rheinland-Pfalz sınır bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı geçtiğimiz gün akşam saatlerinde oldu. Worms yakınlarında kaydedildi. Worms ve Mannheim'de hissedildi. Baden-Württemberg, Almanya'nın sismik açıdan en hareketli eyaletlerinden biri. Özellikle Ren hattındaki jeolojik yapı nedeniyle bölgede zaman zaman hafif depremler meydana geliyor. Yetkililer yaralı olmadığını ve ciddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk. AfD Meclis Grubu Başbakan Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe Merz'in bütçe görüşmelerinde AfD'nin remigrasyon söylemini ten rengi ve kökene göre etnik temizlik olarak nitelendirmesi. AfD'den Stefan Brandner sözleri dayanıksız ve iğrenç olarak değerlendirdi. Parti lideri Alice Weidel ise remigrasyon ile sınır dışı edilmesi gereken kişiler ve yabancı suçluları kastettiklerini söylüyor. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
0: var. Aşk Adam Yalından bir şarkı çalıyorum sizler için. Tam da akşam üstüne yarışır bir şarkı. Akşam üstü şarkısı sizlerle.

0: Metropol FM'i dinle. Her gün DAB Plus radyo kazan. Metropol FM'in internet radyo kanallarını dinle. Her gün 50 euro değerinde DAB Plus radyo kazan. Hafta içi her gün internet radyo kanallarımızda günün parolasını yayınlıyoruz. Hangi tarz müziği seviyorsan o internet radyomuzu dinle. Ve parolayı duyar duymaz Metropol FM'in Instagram storiesine günün parolasını cevap olarak yazın. Hafta içi her gün saat 17.20'de yapılacak çekilişe katıl. Ve 50 euro değerinde bir DAB Plus radyo kazan. Şimdi Metropol FM app'i indir, sevdiğin internet radyo kanalımızı dinle, parolayı yakala ve kazan. Geniş bilgi metropolfm.de adresinde.
1: Son zamanlarda yapay zeka ile üretilen şarkılar çok popüler oldu ve onları aldık, bağrımıza bastık. Hiçbir şikayetimiz yok. Onları hit listemize de koyarız. Çok güzel bir moddayken de dinleriz, severiz diye. Şimdi çok sevilen bir şarkı, artık sevmeyeceğim şarkısı, bir yapay zeka yorumuyla tekrar radyolarınızda. Turkish Anatolian Flamenco şimdi sizler için artık sevmeyeceğimi söylüyor.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
2: Ege Türk.
3: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
4: Du gibst jeden Tag alles, fühlst dich aber auf der Arbeit unsichtbar? Bei der MyTax Steuerberatung wirst du gesehen. Werde Teil eines Teams, das deine Arbeit wirklich schätzt. Wir bieten klare Strukturen, echte Unterstützung, sehr gute Bezahlung und Fortbildungen, die wir vollständig für dich übernehmen. MyTax Steuerberatung. Jetzt informieren auf mytax.de.
5: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
6: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
7: Hülüşeştirarse 9, Sorsenaştirarse köşesi Kreuzberg.
8: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flege Team Berlina Bea'dan Treptova Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flege Team Berlina Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
9: Ay ne yapacağım şimdi?
10: Gudak'ta Tuncay'ı ara.
9: Ama numarası yok ki.
10: Hemen yaz. 682-77-207.
9: Dur tam yazamadım.
10: 682-77-207.
9: Sonra?
10: Gerisini Tuncay yapar. Doğru değer, hızlı rapor. Kaza anında ilk arayacağınız kişi. Gudak'ta Tuncay varsa sorun yok.
11: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
12: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
11: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.
13: Şimdi daha modern, daha güçlü. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri, Erste Haus Berlin Bukow'daki yeni adresinde sizleri bekliyor. Sağlıklı ve göz alıcı bir gülüş için yenilenen kliniğimizle hizmetinizdeyiz. Unutmayın, yeni adresimiz Kniphausenweg 2. Diş doktoru Hülya Güzel, Dental Galeri. Gülüşünüz bize emanet.
14: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: Tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
4: Sevgili paydosçular, paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi düşünün, akşam olmuş, çocukların işi bitmiş, mutfak toparlanmış. Ertesi günün telaşı kafada dönüyor. Yarın şunu yaparız, şu saatte kalkarız diye. Ve siz eşinizle sonunda yan yana oturmuşsunuz. Ama biriniz telefona bakıyor, diğeriniz televizyona. Sonra insan bir anda düşünüyor, biz en son ne zaman sadece ikimiz bir şeyler yaptık diye. Bunu uzun süreli evli olan çiftler çok iyi bilecektir. Bunun için bir uzun ilişkiler için önerilen bir kural varmış. 2-2-2 kuralı. Çok acayip. Şimdi nedir bu kural? 2 haftada bir, sadece ikiniz için bir akşam. Sonra 2 ayda bir rutinden biraz çıkmak. Ve sonra 2 yılda bir de mümkünse beraber bir daha uzun bir tatil planlamak. Böyle bir 2-2-2 kuralından bahsediyorlar. Öyle büyük organizasyonlar da gerekmiyor bunun için. Bazen işte telefonunu bırakıp 2 saat gerçekten birbirinin gözünün içine bakarak konuşmak bile yetebiliyor diye uzmanlar. Çünkü uzun ilişkilerde hep herkes der, "Oo, bu iş bizden geçti artık. Çocuklar doğduktan sonra eşimin yüzüne bile bakamıyorum zaten, vakit kalmıyor falan" diye. İsyanlar ediyor herkes. Halbuki bu kadar basit. Evet, bu uzun ilişkilerde ilk günkü o heyecanı yaşamak değil hedef. Ama arada bir birbirinizi yeniden hatırlamak müthiş bir şey olabilir. Birbirinizi yeniden sevmek diyebilirim belki de. Bu şarkıyı hatırlattı bana bu konu. Bu şarkıyı gönderiyorum Hande Yener'den. Beni Sev şarkısı. Şimdi uzun süredir eşiyle vakit geçiremeyen kişilere bir hatırlatma olsun. Bugün en azından gidin eşinize çok güzel bir şekilde sarılın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Läden oder Restaurants, in denen man nur bar bezahlen kann, soll es künftig nicht mehr geben. Nach Plänen von Bundesfinanzminister Klingbeil sollen Unternehmen zusätzlich zum Bargeld mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anbieten, etwa per Karte, Handy oder Uhr. Das soll auch für kleine Beträge gelten.
2: Beim Handel kommt der Plan gar nicht gut an. Der Handelsverband sagt, gerade kleine Läden müssten Geräte anschaffen und Gebühren zahlen und hätten am Ende mehr Bürokratie. Ganz anders sehen das Fachleute vom Handelsforschungsinstitut Köln. Viele Kunden erwarten Kartenzahlungen inzwischen einfach. Trotzdem bleibe Bargeld gerade für ältere Menschen wichtig. Deshalb hält das Institut die Wahl zwischen beiden für sinnvoll. Für größere Händler dürfte sich ohnehin kaum was ändern. Dort kann man fast überall schon bargeldlos zahlen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Der Welthandel könnte durch einen neuen Vorstoß der Houthi-Rebellen im Jemen zusätzlich unter Druck geraten. Nach Angaben jemenitischer Regierungsquellen haben sie eine wichtige Insel am Eingang zum Roten Meer erobert.
3: Durch die Meerenge von Bab al-Mandab verläuft die wichtigste Seehandelsroute zwischen Europa und Asien. Immer wieder kam es dort zu Angriffen auf Schiffe durch die mit Teheran verbündeten Houthis. Dass sie nun die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer wie auch strategisch wichtige Inseln unter ihre Kontrolle gebracht haben, könnte potenziell auch dort die Schifffahrt weitgehend zum Erliegen bringen. So wie es bereits in der Straße von Hormuz der Fall ist. Für die unter hohen Ölpreisen leidende Weltwirtschaft sind das keine guten Nachrichten. Zum Vorrücken der Houthis im Jemen, Christoph Meyer.
1: Ein Vierteljahrhundert nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gedenken die USA heute der Opfer. In New York, am Pentagon und in Pennsylvania sind Gedenkveranstaltungen geplant. Am früheren World Trade Center verlesen Angehörige die Namen der fast 3000 Menschen, die damals getötet wurden. Präsident Trump wird zu einer Zeremonie am Pentagon erwartet. Nach der Einigung auf einen schärferen Sparkurs bei Volkswagen will die IG Metall das Management zu Gesprächen zwingen. Dafür nutzt die Gewerkschaft eine Klausel aus dem Zukunftstarifvertrag von 2024. Das Unternehmen müsse nun erklären, wie es den Tarifvertrag einhalten will. An der Beschäftigungssicherung ändere sich dadurch nichts. Die Gespräche sollen noch bis Ende September stattfinden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına karar verdi. Hüküm henüz kesinleşmedi ve üst mahkeme süreci bekleniyor. İmamoğlu karara tepki gösterirken suçlamaları reddediyor. Ankara merkezli C-31K operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Savcılığa göre şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptığı ve pazartesi günü 3 farklı ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunduğu öne sürülüyor. Soruşturmada toplam 32 şüpheli tespit edilirken bunların 19'unun çocuk olduğu belirtildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturmanın 5. dalgasında 20 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 49 kişiden 8'i hakkında ev hapsi, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Savcılık deprem sonrası toplanan bağışların ve yapılan harcamaların usulsüz kullanıldığı iddialarını araştırıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalarla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Gürlek, 4 ay içinde 46 kişinin yer aldığı 40 dosyanın aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında naaşın bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Rojin Kabayiş dosyasında ise telefon incelemelerinin devam ettiği belirtildi. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları bu akşam başlıyor. Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması akşam saat 19'da oynanacak. Yarın Eyüpspor, Rizespor ve Samsunspor Çorum FK maçları 16'da, Alanyaspor-Göztepe ve Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmaları 19'da başlayacak. Pazar akşamı Galatasaray-Kocaelispor maçı 19'da, Fenerbahçe ise pazartesi günü Gaziantep deplasmanına çıkacak. Karşılaşma Almanya saatiyle 19'da başlayacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Berlin'de, başkentte bugün hava 20 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 21 derece arasında değişecek. Ilıman ve bulutlu bir gün. Hafif bir mont ya da kalın bir hırka rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.
6: Paydos keyfimize yüksek sadakatle devam ediyoruz. Aşk durdukça diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 55 sent. Çeyrek altınsa 212 euro 71 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
2: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
3: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir.
4: Ege Türk.
5: Berlin'de lezzetin adresi Ehli Kebap. Türk mutfağı, İtalyan makarnaları ve enfes steak çeşitleri bir arada.
6: Döner mi canın çekti? Taze açılmış lavaşta. Makarnalar mı? Tam kıvamında. Yoksa mangalda mühürlenmiş yumuşacık bir steak mi? Hepsi burada.
5: Lezzetin kalbi Ehli Kebap'ta atıyor. Ehli Kebap Restoran. Helal, temiz, güvenilir.
7: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Sevgili Paydosçular, Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Size ne havalı geliyor? Böyle hani eskiden insanlar gösteriş için yeni arabasını gösterirdi. İşte saat alırdı, saatini gösterirdi. Şimdi bir bakıyoruz. Bir mesela koşuya çıkıyor. O koşudan fotoğraf atmış. Bugün 10 kilometre koştum diye mesela havasını atıyor. Bir başkası hafta sonu erkenden kalkmış. İşte sabah 5'te kalktım diye onun havasını atıyor mesela. Akıllı saatler var. Akıllı saatlerden nabızlarına bakıyor herkes. Adımlarını sayıyor. Uykusunu bile takip ediyorlar artık. Yeni spor modası olabilir bu. Gösteriş bence artık sporla oluyor. Artistlik yapıyor herkes sporla yani mesela. Biraz hareket edeyim, sağlıklı kalayım falan diye değil. Hepsi hava atmak için yapıyor, bunu görüyoruz. Biraz da insanın kendini gösterme şekline dönüştü bu spor yapmak. Bak ben disiplinliyim, bak ben kendime çok iyi bakıyorum. Düzenliyim, sabah 5'te kalkıyorum falan demenin yeni bir yolu yani bu. O yüzden mesela lüks markalar da bu dünyaya iyice girmeye başladı. Ne yapıyor? Lüks markalar hep böyle bizim adım sayımızı sayacak. İşte içtiğimiz suyu takip edecek. Uyuduğumuz uykuyu takip edecek cihazı üretmeye başladı yani. Bana öyle geliyor. Artık kim spor yapıyorsa bunu bir lüks olarak görüyor. Sabah 5'te kalkmak artık çok havalı bir şey oldu. Bunu yıllardır zaten sabahın köründe çalışmaya başlayanlar yapmıyor muydu? Ben bazen sabah Serdar'ın çay şekeri programını yapıyorum ya. Hani sabah 4'te kalkıyorum. Kendimi hiç havalı ve lüks hissetmiyorum.

0: Yeni sezon, yeni heyecan. Almanya şampiyonu Alba Berlin'in forma sponsoru ve premium partneri Gazi olarak yine yanınızdayız. Spor birleştirir, lezzet birleştirir, Gazi birleştirir.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki, aa Esra niye öyle diyorsun? Ben de spora gittiğimde hep fotoğraf çekip paylaşıyorum Instagram'da. Çok havalı oluyor vallahi, kızlar da beğeniyor demiş. Artık erken kalkmak, sabah köründe kalkıp koşuya çıkmak, pilates yapmak, sağlıklı beslenmek çok havalı bir şeye dönüştü. E ne güzel, o zaman vakit şimdi bizim vaktimizdir.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde SPD'nin başbakan adayı Steffen Krah hakkındaki soruşturma gündemin önemli başlıklarından biri. Hannover savcılığı Krah'ın görev yaptığı dönemde bir ihale süreci ve bağışlarla bağlantılı bazı şüpheleri araştırıyor. SPD'li Steffen Krah ise hakkındaki iddiaları Metropol FM'de yanıtladı ve suçlamaları reddetti. Krah iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Hannover savcılığının soruşturması ise sürüyor. Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün ilk 16 yaş altı seçimi yapılıyor. Normal seçim yaşının altında olan çocuklar ve gençler vatandaşlık şartı olmadan sembolik olarak oy kullanabiliyor. Kent genelinde yaklaşık 340 sandık noktası bulunuyor. Oy verme merkezleri, gençlik tesisleri, okullar ve kütüphanelerde yer alıyor. Reinickendorf Belediyesi yarın kapılarını halka açıyor. Saat 13 ile 18 arasındaki etkinlikte vatandaşlar belediye çalışanlarıyla buluşabilecek, mobil Bürgeramt'tan randevusuz hizmet alabilecek ve tarihi Rathaus turlarına katılabilecek. Müzik, dans ve çocuk programları yer alacak. Giriş ücretsiz. Berlin Ulaşım İşletmeleri BVG 3 çifte tramvayda sembolik nikah fırsatı sunuyor. 11 Ekim'de özel bir tramvay Weissensee'den Hackische Markt'a gidip geri dönecek. Yaklaşık 1 saatlik yolculuk ve tören ücretsiz olacak. Başvurular 23 Eylül'e kadar yapılabilecek. BVG tüm başvurular arasından 3 çift seçecek.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'nın güneybatısında Baden-Württemberg ile Rheinland-Pfalz sınırı bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı geçtiğimiz gün akşam saatlerinde oldu. Worms yakınlarında kaydedildi. Worms ve Mannheim'de hissedildi. Baden-Württemberg, Almanya'nın sismik açıdan en hareketli eyaletlerinden biri. Özellikle Ren hattındaki jeolojik yapı nedeniyle bölgede zaman zaman hafif depremler meydana geliyor. Yetkililer yaralı olmadığını ve ciddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk. AfD Meclis Grubu Başbakan Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe Merz'in bütçe görüşmelerinde AfD'nin remigrasyon söylemini ten rengi ve kökene göre etnik temizlik olarak nitelendirmesi. AfD'den Stefan Brandner sözleri dayanıksız ve iğrenç olarak değerlendirdi. Parti lideri Alice Weidel ise remigrasyon ile sınır dışı edilmesi gereken kişiler ve yabancı suçluları kastettiklerini söylüyor. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Yeni moda spor yapmak, sağlıklı beslenmek, sabahın köründe kalkmak bunlar. Şimdi sosyal medyada en havalı içeriklere bir baktığınızda fark etmişsinizdir. Herkes, bütün havalı ve özellikle zengin olan kişiler çok erken kalkar. Kalkar kalkmaz bir de hiçbir kahvaltı da yapmaz. Sadece portakal suyu içer ve sonra kilometrelerce koşarlar sabahın köründe. Siz daha uykudan yeni uyanmış çapaklarınızı bile silmemişken onlar kilometrelerce koşup bir de bunun çok da güzel bir şekilde videosunu, fotoğrafını paylaşıyorlar. Biz de anca like atıyoruz. Böyle bir moda var arkadaşlar. Bir dinleyicimiz demiş ki ben 40 yıldır sabah 4'te kalktım, hiç de hava yapacak bir şey göremedim ortada diyor. 12 saat çalışıyorduk, millet çıldırmış vallahi, Allah yardımcılar olsun demiş Kaptan Mehmet. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. Sabahları bazen işte Serdar'ın çay şekerini yaparken ben de öyle hissediyorum. Sabah 3.30'da 4'te kalktığımda kendimi hiç havalı ya da zengin hissetmiyorum. Kaldı ki bir de onlar o kadar koşuyorlar. Ya böyle kameraları falan koyup kendilerini çekiyorlar ya. Şimdi bakıyorsun kamerayı kurmuş koşuyor. Sonra koştuktan sonra geri dönüyor, o kamerayı alıp devam ediyor koşusuna. Müthiş bir efor yani. İnsan bu kadar hayatı seviyorsa helal olsun. Devam. Rüzgar açar

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
2: Türk. Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
3: Yalnızlık sessizdir. Birlikte olmak hayattır. Flüge Team Berlin'e Bea'dan Treptowa Park'ta sıcak bir Wohngemeinschaft. 24 saat görevli personel, ayakta bakım hizmetleri, güven ve şefkat, gerçek bir aile. Flüge Team Berlin'e Bea. Daha geniş bilgi için 469-06-775.
4: Bugün şöyle güzel bir kumpir yiyeyim. İçinde makarna salatası, kereviz ve Rus salatası olsun.
5: Siz ağzınızın tadını bilirsiniz. Bu nedenle Alsancak Simit Sarayı'nı tercih edersiniz. Saat 12'den sonra kumpir, pide, lahmacun, pizza ve makarna çeşitlerimiz Alsancak tadında sizi bekliyor. Alsancak Simit Sarayı.
6: Hülüşerstrasse 9, Sorsenerstrasse Köşesi, Kreuzberg.
7: Flughafentransfer in Berlin und Istanbul zum Festpreis von nur 49,90. Einfach online reservieren. drivetoflight.com.
8: Sushi Anna. Bald 20 Mal in Deutschland.

0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Taşlı'nın en yeni ve en sevilen şarkılarından bir tanesi. Kıpır kıpır böyle 9-8'lik böyle omuzlarımızı tutamadığımız, oturduğumuz yerden sallana sallana şarkıya eşlik ettiğimiz müthiş bir parça. Tan Taşlı'dan Gidişat şimdi sizlerle.

0: bizim artık milli marşımız olarak kabul ettiğimiz Gurbet Türküsü'nü dinledik Zehra'dan. Mis gibi de geldi bize şimdi. Şimdi diyelim ki markete gittiniz. Şimdi önümüz hafta sonu, herkes bir markete uğrayacak. Diyelim markete girdiniz, çıktınız marketten, poşetler dolu. Bir yanınızda çocuk var, arabanızda yok, eşinizde. Arabayı çıkarmaya üşendiniz diyelim. Şimdi normal bisiklete de o kadar eşyayı da sığdıracaksınız, çocuk da var. İşte buna güzel bir çözüm bulmuşlar. Aachen'da, Aachen Belediyesi 20'den fazla noktada elektrikli yük bisikletlerini kullanıma açmış ve ücretsiz. Önde böyle büyük bir bölüm var, sepet gibi kocaman büyük bir bölüm var, yük kısmı. Oraya alışverişinizi koyabiliyorsunuz. Onun yanına çocuğunuzu da koyabiliyorsunuz, çocuk da taşıyabiliyorsunuz, güvenli olduğu söyleniyor. Ve ağır bir şeyi de rahatlıkla götürebiliyorsunuz ve ücretsiz. 4 saat kullanıma ücretsiz açıyorlar. 4 saatte gidip alışverişinizi de yapıyorsunuz, çocuğunuzu götürmeniz gereken yere de götürüyorsunuz. Müthiş bir buluş. Yani poşetlerinizi taşımak için ille de eşinize ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bazen böyle arabayı çıkarmayı üşeniyoruz falan ya. İşte onun yerine tam olarak bu yük bisikletlerini kullanabilirsiniz. Bir de çocuğunuz için de acayip eğlenceli bir şey olur. Ben çocukken hep hatırlıyorum, bisiklete binmeye bayılırdım. Hele ki anneniz sürüyorsa sizi, daha eğlenceli o sepette oturan çocuk için. Müthiş. İyi ki de yapmış Aachen Belediyesi bunu. Umuyoruz ki diğer şehirlere, diğer belediyelere de bu gelir ve artık alışveriş poşetlerimizi rahatlıkla taşıyabiliriz. Şimdi Almanya haberlerimizle devam ediyoruz ve ardından Türkiye haberleri sizlerle olacak.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die USA gedenken 25 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 der Opfer. Im Zentrum der Gedenkveranstaltungen stehen erneut die Orte, die damals angegriffen wurden. Das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington sowie ein Feld im US-Bundesstaat Pennsylvania, auf dem eines der vier entführten Flugzeuge abgestürzt war.
3: Niemand wird je vergessen, wo er oder sie zum Zeitpunkt der Terrorattacken gerade war. Und kaum einer, der sie erlebt hat, kann glauben, dass die Tragödie schon ein Vierteljahrhundert zurückliegt. Sie hat die Welt verändert. Präsident Trump sprach bei einer Gedenkveranstaltung am Pentagon. Man müsse im Terrorkampf stark und entschlossen bleiben, sagte er. An Ground Zero in New York war Trump mit seiner politischen Rede nicht willkommen. Dort gab es Schweigeminuten, Musik, Gesang, Glockenläuten und das traurige Verlesen der Namen tausender Opfer. Tina Eck, USA.
2: Zum Abschluss der Haushaltswoche hat der Bundestag über die Rentenreform debattiert. Die Pläne der Bundesregierung sind umstritten. Dabei kommt die Kritik nicht nur aus den Reihen der Opposition.
4: In der Koalition wird seit Monaten um die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren gestritten. Mehrere Ministerpräsidenten von CDU und SPD wollen sie behalten. Andere in der Union drängen dagegen darauf, die vereinbarte Reform durchzuziehen. Dazu gehört auch der frühere Rentenrebell Johannes Winkel. Er sagt, die Pläne berücksichtigen endlich auch die junge Generation. Die Opposition sieht das ganz anders. Die AfD nennt das geplante Aus einen Affront. Die Grünen halten die Reform für unsozial. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Bund und Länder wollen das Bauen in Deutschland einfacher und günstiger machen. Dafür sollen kostentreibende Standards und Vorschriften überprüft und erfolgreiche Modelle für preiswerteres Bauen stärker verbreitet werden. Ziel seien niedrigere Mieten und Kaufpreise. Helfen soll auch der sogenannte Gebäudetyp E, bei dem auf bestimmte, nicht sicherheitsrelevante Standards verzichtet werden kann. Wer im Laden, Restaurant oder beim Friseur bezahlen will, soll künftig die Wahl zwischen Bargeld und digitaler Zahlung haben. Bundesfinanzminister Klingbeil plant, dass Unternehmen zusätzlich zum Bargeld mindestens eine gängige Bezahlmöglichkeit per Karte, Handy oder Uhr anbieten müssen. Der Gesetzentwurf soll noch dieses Jahr ins Kabinett kommen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına karar verdi. Hüküm henüz kesinleşmedi ve üst mahkeme süreci bekleniyor. İmamoğlu karara tepki gösterirken suçlamaları reddediyor. Ankara merkezli C-31K operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Savcılığa göre şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptığı ve pazartesi günü 3 farklı ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunduğu öne sürülüyor. Soruşturmada toplam 32 şüpheli tespit edilirken bunların 19'unun çocuk olduğu belirtildi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturmanın 5. dalgasında 20 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 49 kişiden 8'i hakkında ev hapsi, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Savcılık deprem sonrası toplanan bağışların ve yapılan harcamaların usulsüz kullanıldığı iddialarını araştırıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalarla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Gürlek, 4 ay içinde 46 kişinin yer aldığı 40 dosyanın aydınlatıldığını söyledi. Gülistan Doku soruşturmasında naaşın bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Rojin Kabayiş dosyasında ise telefon incelemelerinin devam ettiği belirtildi. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları bu akşam başlıyor. Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması akşam saat 19'da oynanacak. Yarın Eyüpspor, Rizespor ve Samsunspor Çorum-FK maçları 16'da, Alanyaspor-Göztepe ve Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmaları 19'da başlayacak. Pazar akşamı Galatasaray-Kocaelispor maçı 19'da, Fenerbahçe ise pazartesi günü Gaziantep deplasmanına çıkacak. Karşılaşma Almanya saatiyle 19'da başlayacak.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Berlin'de, başkentte bugün hava 18 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 21 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Hafif bir hırka iyi gelir. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Sevgili paydosçular, paydos keyfimiz devam ediyor. Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Akşamımıza harika bir şarkı bırakıyorum. Şimdi Silerim şarkısıyla sizlerle.

0: silerim.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibariyle gram altın yaklaşık 121 euro 55 sent. Çeyrek altınsa 212 euro 71 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 43 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: biz çocukken eve girmek istemezdik ya. Hani sokaklarda koştururduk, bisiklete bin, top oyna. Akşam anneler camdan sesini de hadi artık eve gel diye. Şimdi birçok evde tam tersi oluyor. Çocuğa hadi biraz dışarı çık diye yalvarıyor herkes. Görüyorum yani, böyle küçük arkadaşlarımın çocuklarında da görüyorum. Hadi bir çık dışarı çık, biraz arkadaşlarınla oyna. Pantolonun kirlensin be falan diye. Çocukla pazarlık yapıyorlar yani. Çocuk da diyor ki ama oyunum var. Arkadaşlarım bekliyor. Nerede bekliyor arkadaşların? Tablette. Tabletinin içinde arkadaşları bekliyormuş. Oradan oyun oynayacaklar. Bütün gün çocuk oturuyor. Oyun oynuyor elindeki telefonla. Şimdi Avrupa'da yapılan büyük bir araştırma var. Bu araştırmada şunu görüyoruz. Çocukların kas gücü, esnekliği ve dayanıklılığı yıllar içinde gerilemiş. Çocuklar daha güçsüz, daha çelimsiz hale gelmişler. Ve gençler mesela 15 yaşlarındaki gençlerin sadece yaklaşık 1/4'ü yeterince hareket ediyormuş. Ya 15 yaşındaki bir çocuksun, bir gençsin ya da 10 yaşındasın. Senin hoplayıp zıplamaktan başka nasıl bir gayen, nasıl bir derdin olabilir ki? Koş, dağ bayır ne görürsen koş be çocuk. Yani şunu yapmayacağız tabii. Çocuklarımız hareket etsin diye de onlara eziyet de etmeyeceğiz. Yani git spor yap falan demek değil yani bu. Hani biraz koşsunlar, oynasınlar. İşte saklambaç, ebelemeç neyse. Bisiklete binsinler mesela, günün tamamını ekranla geçirmesinler yeter diyor uzmanlar. Galiba artık çocuklara hani hadi eve gel saat kaç oldu demek değil de hadi biraz dışarı çık ne olur falan diye yalvarma devri herhalde günün artık normali gibi geliyor.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri Lidl'de rekor tazelik. Lohnzig. Almanya'dan havuç. 2 kiloluk torbada Almanya'nın en uygun fiyatına. Sadece 1 euro 11 cent. Veya Tespri Kiwi Gold. Tanesi sadece 55 cent. Lidl 9. kez meyve ve sebzede discounta Retail Award galibi. Lidl Lohnzig.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro. Ajet!
4: Yuveliye Hatay, en güzel anılarınızı süsleyen, eşi olmayan isim. Yuveliye Hatay. Berlin'de 3 yerde. Güvencenizin adresi. Yuveliye Hatay. Hatay DE.
5: Sushiana. Ich hab Hunger, lass uns was bestellen. Schmecken die Sushis bei Sushiana?
6: Evet, hem de çok.
5: Wie sind dort die Bowls?
6: Onlar da çok lezzetli.
5: Und wie sieht's

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Sezen Aksu'nun bu şarkısına bayılıyorum. Manifesto şarkının adı. Ve diyor ki yani niye herkes bu kadar ciddi diyor. Ne gerek var bu kadar kasılıyoruz, gerim gerim geriliyoruz. Kendimizi çok abartıyoruz, çok bir şey sanıyoruz kendimizi diyor. Şimdi Manifesto şarkısı sizlerle.

0: bildet werden, wie können wir gut wohnen. Ich glaube, das sind Themen, die uns alle betreffen, alle Mitbürgerinnen und Mitbürger.
1: Röschler özellikle göçmen ve Türkiye kökenli seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı. Eğitim, konut ve güvenlik gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen politikaların seçimlerle şekillendiğini vurguladı. Berlin'de geleceğini kuran ve bu kentin parçası olan herkesi oy kullanmaya davet etti.
2: Benim Şehrim Benim Politikam programı sizlere Metropol FM'in katkılarıyla Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından sunulmaktadır. Yerel siyasette alınan önemli kararların bir parçası olmak sizin elinizde. Benim Şehrim Benim Politikam.
3: Önümüz sonbahar. Yani ayıptır söylemesi, bizi soğuk günler bekliyor değil mi? Hani böyle kışın evimizin bir odası vardır ya. Kaloriferler yanıyor ama biz hala koltukta böyle battaniyeyle oturuyoruz, serin. Elinizi kalorifere koyuyorsunuz, sıcak. Evet ama oda bir türlü ısınmıyor. Niye ısınmıyor? İşte bazen kaloriferin o peteğin içinde biriken toz olabiliyormuş. Bunun için basit bir yöntem var. Şimdi bu kaloriferin altına nemli bir havlu seriyorsunuz, tamam mı? Sonra saç kurutma makinesiyle üstten aşağı doğru hava veriyorsunuz, üfürtüyorsunuz. Ve içindeki bütün tozlar aşağı doğru dökülüyor. Nemli havlu da o bütün tozları tutuyor. Etrafa dağılmamış oluyor. Şimdi tabii yani bunu yapınca evimiz cayır cayır yanmayacak, bunu biliyoruz. Elektrik faturamızı yarıya indirmeyecek, evet biliyoruz. Öyle bir yöntem olsaydı zaten bugüne kadar beklemezdik bunu anlatmayı. Şimdi kış gelmeden yine de bu kaloriferlerimizde temizlik yapmak hiç fena fikir değil. Bir hani ilkbahar temizliği yapıyoruz ya, bir de sonbahar temizliği olarak hemen burada da devreye giriyoruz biz. Sorunu çok da bir yerde aramamak lazım. Peteğinizdeki tozda olabilir bu sorun. Onu da ortadan kaldıralım. Ay canım, temizlik yapmak çekti vallahi.

0: Ajda Pekkal'ın efsane şarkısı Bir Tık sizlerleydi. Şimdi yaşadığımız şehre dair neler olup bitiyor onlara bakacağımız haberlerimiz sizlerle.
1: Metropol FM Aktüel Berlin.
2: Değerli dinleyenler, Berlin'de 20 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde SPD'nin başbakan adayı Steffen Krah hakkındaki soruşturma gündemin önemli başlıklarından biri. Hannover savcılığı Krah'ın görev yaptığı dönemde bir ihale süreci ve bağışlarla bağlantılı bazı şüpheleri araştırıyor. SPD'li Steffen Krah ise hakkındaki iddiaları Metropol FM'de yanıtladı ve suçlamaları reddetti. Krah iddiaları asılsız olarak nitelendirdi. Hannover savcılığının soruşturması ise sürüyor. Değerli dinleyenler, Berlin'de bugün ilk 16 yaş altı seçimi yapılıyor. Normal seçim yaşının altında olan çocuklar ve gençler vatandaşlık şartı olmadan sembolik olarak oy kullanabiliyor. Kent genelinde yaklaşık 340 sandık noktası bulunuyor. Oy verme merkezleri, gençlik tesisleri, okullar ve kütüphanelerde yer alıyor. Reinickendorf Belediyesi yarın kapılarını halka açıyor. Saat 13 ile 18 arasındaki etkinlikte vatandaşlar belediye çalışanlarıyla buluşabilecek, mobil Bürgeramt'tan randevusuz hizmet alabilecek ve tarihi Rathaus turlarına katılabilecek. Müzik, dans ve çocuk programları yer alacak. Giriş ücretsiz. Berlin Ulaşım İşletmeleri BVG 3 çifte tramvayda sembolik nikah fırsatı sunuyor. 11 Ekim'de özel bir tramvay Weissensee'den Hackeschermarkt'a gidip geri dönecek. Yaklaşık 1 saatlik yolculuk ve tören ücretsiz olacak. Başvurular 23 Eylül'e kadar yapılabilecek. BVG tüm başvurular arasından 3 çift seçecek.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'nın güneybatısında Baden-Württemberg ile Rheinland-Pfalz sınır bölgesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı geçtiğimiz gün akşam saatlerinde oldu. Worms yakınlarında kaydedildi. Worms ve Mannheim'de hissedildi. Baden-Württemberg, Almanya'nın sismik açıdan en hareketli eyaletlerinden biri. Özellikle Ren hattındaki jeolojik yapı nedeniyle bölgede zaman zaman hafif depremler meydana geliyor. Yetkililer yaralı olmadığını ve ciddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk. AfD meclis grubu Başbakan Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulundu. Gerekçe Merz'in bütçe görüşmelerinde AfD'nin remigrasyon söylemini ten rengi ve kökene göre etnik temizlik olarak nitelendirmesi. AfD'den Stefan Brandner sözleri dayanıksız ve iğrenç olarak değerlendirdi. Parti lideri Alice Weidel ise remigrasyon ile sınır dışı edilmesi gereken kişiler ve yabancı suçluları kastettiklerini söylüyor. Haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Bu şarkının bazı kişilerde çok ayrı bir yeri var. Özellikle Müslüm Baba bu şarkıyı söyledikten sonra artık sevmeyen kalmadı diyebiliriz. Şebnem Ferah, Sigara diyor.

Sevgili paydosçular, girdiniz mi hafta sonuna? Artık eriştiniz mi oraya? Ay ne özgürlük değil mi? Kimisi dedi ki ne hafta sonu Esra, yani biz hafta sonu demeden çalışıyoruz diyenler var. Biliyorum. Sizi de hissedebiliyorum burada olduğunuzu. Çalışanlara kolaylıklar diliyoruz. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki bir restorandasınız. Yemek yiyeceksiniz. Böyle menüye bakıyorsunuz. Ve hamburger gördünüz. Öyle güzel ki. Ama fotoğrafına bakıyorsunuz ya, böyle sanki hayatında hiç sos akmamış. Hiç o sos akmayacakmış gibi duruyor. İşte öyle bir hamburger fotoğrafı koyuyorlar ki marulu bile böyle daha yeni dizayn edilmiş. Yeni kuaförden çıkmış gibi kusursuz. Sonra sipariş veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu hamburgerden istiyorum. Çok güzel görünüyor diyorsunuz. Sipariş veriyorsunuz ve masaya bir hamburger geliyor. Fotoğraftakiyle alakası yok. Böyle ağzı burnu yamuk bir hamburger geliyor. Bir yerden böyle vıcık vıcık sosu akmış. Marulu nerede belli değil. Bir kısmı çürüdü mü, kurudu mu? Meğer bazı restoranlar artık menüdeki yemek fotoğraflarını yapay zeka ile hazırlıyormuş. Ya. Ama insanlar da bunu pek sevmemiş. Enteresan olan kısım burası. Şimdi yemek fazla kusursuz görününce bu sefer insanın aklına gerçekten böyle mi acaba, kandırıyorlar mı acaba sorusu geliyormuş ve bu negatif oluyormuş. Yani şu anda restoran sahibi kişiler varsa yemeğinizi yapay zeka ile oluşturmayın yemek fotoğrafını. Çünkü kullanıcılar, oraya gelen müşteriler hemen uzaklaşıyormuş. O yüzden biz kusur istiyoruz. Biz o hamburgeri yerken vıcık vıcık her yerden sos aksın istiyoruz. O marul içinde o kadar az olsun ki biz hissetmeyelim istiyoruz. Eğer menüde bir köfte parlıyorsa biraz şüphelenmenin vakti gelmiştir.

gece vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Niran Ünsal'la devam ediyoruz. Hayranım diyor. Bir dinleyicimiz demiş ki yapay zeka ile yapılmış olan fotoğraflar, yemek fotoğrafları bana daha çok iştah açıcı gibi geliyor diyor. İşte evet, bütün sorun orada. İştahımız açılıyor ama önümüze o yemek geldiği zaman o gerçek görüntüsünü gördüğümüzde iştahımız kapanıyor.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Berlin wählt und deine Stimme zählt. Wie soll Berlin in Zukunft aussehen? Bezahlbares Wohnen, bessere Bildung, Verkehr, Sicherheit oder soziale Themen? Politische Entscheidungen betreffen uns alle. Und du kannst mitentscheiden. Deshalb geh wählen und nutze dein Wahlrecht. Du bist am Wahltag nicht da? Kein Problem. Du kannst deine Stimme auch per Briefwahl abgeben. Informiere dich, bilde dir deine Meinung und entscheide mit. Berlin wählt. Sei dabei. Eine Information der Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
2: Okullar açılıyor. Hadi geç kalma. Ege Türk Sofra'da güne keyifle başla. Ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege
3: Türk. Konu tüp gazıysa Berlin macera sevmez. Kime güveneceğini iyi bilir. Kraft Gaz. Sadece uygun fiyat değil, kesintisiz servis, kurumsal kalite ve Berlin'in en büyük güvencesi Kraft Gaz. Küçük hesapları bırakın, Berlin'in en büyüğüne güvenin. www.kraftgaze.de.
4: Vakit nakittir. Özellikle ticarette. Bestak Yol'un yeni sipariş uygulamasıyla içecekleri, tütün ürünlerini, şekerlemeleri ve ambalaj malzemelerini tek tıkla sipariş edebilirsin. Bestak Yol Store. Hızlı, güvenilir ve her an. Şimdi App Store ve Play Store'dan hemen indir. Bestak Yol Store.

0: 176.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
0: var. Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Hiç dışarıdan eve yemek söylüyor musunuz? Eve dışarıdan yemek söylemek. Ben artık bunu yapmıyorum. Çünkü dışarıdan eve yemek siparişi vermek kadar bana kendimi kötü hissettiren bir şey daha yok sanırım. Kendimi böyle işe yaramaz, beceriksiz biri gibi hissediyorum dışarıdan yemek söylediğimde. Böyle hissettiren başka bir şey var mı hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle kafamda canlanıyor. Şimdi yemek siparişi verdim, tamam mı? Restorana bir tane kağıt gidiyor değil mi? Bu fiş gidiyor. Restoran bakıyor, diyor ki ya işte 27 yaşında, 28 yaşında bir zavallı kendi yemeğini yapamamış, becerememiş, buradan yemek sipariş ediyor. Gülüyorlar gibi geliyor bana. Al şu işte neyse, al şu hamburgerini, çorbasını götür. Beceriksiz şey seni. Kendi yemeğini bile yapamıyor falan diye. Sonra burada da bitmiyor. Kuryeler var ya, onlara veriyor. Sonra yetişkin biri, benim yaşlarımda belki ama belli ki daha becerikli biri, o bir kuryeye teslim ediyor, tamam mı, o yemeği. Ondan sonra o, ya adam rızkını kazanıyor, anladın mı? Benim gibi değil. Ben yapamadığım için yemeğimi kendim. Sonra kapıdan geliyor bana siparişi bırakırken içinden sanki şunu söylüyor. Bakıyor bana böyle acır gibi. Ah zavallı. Yapamıyor her yemeğini diye. Bunu bir tek ben mi böyle hissediyorum? Bıraktım. Sırf bunu hissetmemek için dışarıdan yemek söylemeyi bıraktım. Hani belki yemek verirken kurye kapıda şey bile düşünebiliyor. Ya bir ekmek arası peynir yapamadın mı kendine diye. Belki gülüyor bana yani.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Sevgili Paydosçular, akşam vaktimize çok tatlı gelecek bir şarkı gönderiyorum. Kayahan'dan Gönül Sayfam. Ay nasıl güzel şarkı, böyle gönlümüze dokunuyor. Buyurunuz şimdi sizler için.

Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Gel bana diyor. Herkeslere iyi akşamlar diliyorum. Biraz sonra oksijen programı başlayacak. Seda sizler için kıpır kıpır şarkılar seçti. Çok güzel şarkılar var. Buray'la, Uzi ile devam edeceğiz biraz sonra akşamımıza. Şimdi ise radyolarınızda Mustafa Sandal gel bana diyor. Bir kurgu bakınca görüyorum senle hayatı.

0: Berlin seçiyor. Senin oyun da önemli. Gelecekte nasıl bir Berlin'de yaşamak istiyorsun? Uygun fiyatlı konut, daha iyi eğitim, ulaşım, güvenlik veya sosyal konular. Siyasi kararlar hepimizin hayatını etkiliyor. Sen de söz sahibi olabilirsin. Bu yüzden sandığa git ve oy hakkını kullan. Seçim günü Berlin'de değil misin? Sorun değil. Mektupla da oy kullanabilirsin. Bilgi edin, fikrini oluştur ve kararını ver. Berlin seçiyor. Sen de katıl. Bu spot Berliner Landeszentrale für politische Bildung tarafından hazırlanmıştır.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Felgen

0: neden önemli biliyoruz. Elina günlük bakımda, profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina günlük bakım evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 1415.
2: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, bugün konuğumuz Aşina konser serisinin sanat yönetmeni Filiz Oflazoğlu. Kendisiyle Berlin'de başlayacak yeni Aşina konser serisinin ve serinin açılışını yapacak Zülfü Livaneli konserini konuşacağız. Aşina belki de tam olarak tanımadığımız sesleri, kültürleri ve duyguları aynı sahnede buluşturmayı amaçlıyor. Serinin ilk konserinde Zülfü Livaneli'nin eserleri, Rumi Suite ve farklı sanatçıların yorumlarıyla Berlin'li dinleyicilerle buluşacak. Filiz Hanım, Aşina konser serisinin temel amacı nedir ve Berlin'de nasıl bir dinleyici buluşması yaratmak istiyorsunuz?
2: Aslında Aşina konser serisinin çıkış noktası tam da bu bahsettiğiniz duygu. Bir şeyi tamamen tanımıyor olsak bile onda bize tanıdık gelen bir şey bulabilmek. Bu konser serisimiz ilham kaynağı olarak Anadolu'yu, bu toprakların müzikal kültürünü ve geleneklerini bir başlangıç noktası olarak ele alıyoruz. Çünkü burada binlerce yıldır farklı dillerin, dinlerin ve toplulukların birbirlerini zenginleştirdiği bir kültürel miras yatıyor. Ve bu aslında Berlin için de çok tanıdık bir durum. Berlin'de farklı kültürler zaten uzun zamandır birlikte yaşıyor, birbirlerini etkiliyor ve yeni müzik alanları yaratıyorlar. Biz de bu konser salonunda bu karşılaşmaları görünür kılmak ve insanları birbirlerine bağlayan şeyler üzerinden bir araya getirmek istiyoruz.
1: Serinin açılışını Zülfü Livaneli ile yapmak nasıl bir anlam taşıyor? Bir de bu konserde Rumi Suite'in

0: Almanya premieri de var. Bunun üzerine de bilgiler alalım.
1: Bu konserin yıllar sonra Zülfü Livaneli'yi Berlin seyircisiyle buluşturacak olmasının dışında bir özelliği daha var. Bu özel akşam ayrıca kuşaklara eşlik etmiş bu değerli sanatçının 80. yaş günü ve 60. sanat yılı şerefine düzenlenen bir onur gecesi. Bu özel gecenin programı da buna uygun olarak bu anlamlı geceye özel olarak hazırlandı. Çünkü Livaneli'nin akıllara kazanan şarkılarını kendisiyle birlikte hep bir ağızdan söylemenin yanı sıra bu değerli besteciyi belki de daha önce tanımadığımız bir yönüyle keşfetme imkanı bulacağız. Kendisi Mevlana'nın şiirlerini bestelediği Rumi Suite adlı eseriyle seyircilerle buluşacak. Amerika'da dünyaca ünlü müzisyenler tarafından kayda alınmış bu eser, Livaneli'nin müzikal dünyasının belki de pek tanımadığımız bir yönünü de ortaya koyuyor. Bu anlamlı geceye ünlü oyuncu Martina Gedek, Mevlana'nın şiirlerinden bir seçkiyle katkı sunacak. Zülfü Livaneli'yi hem Berlin'deki hem de uluslararası seyircisiyle buluşturacağımız bu geceyi tabii ki hep beraber kendisinin de eşliğiyle bir ağızdan söyleyeceğimiz şarkılarıyla kapatacağız.
0: Değerli dinleyenler, konuğumuz Aşina Konser Serisi'nin sanat yönetmeni Filiz Oflazoğlu oldu. Aşina Konser Serisi'nin açılışında Zülfü Livaneli ve konukları sahne alacak. Programda Rumi Suite ile Livaneli'nin farklı dillerde seslendirilen ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkıları da yer alacak. Konser 15 Eylül Salı günü Gendarmenmarkt'taki Konsert House'da saat 19'da büyük salonda gerçekleştirilecek. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: K-pop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
1: Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam.

0: seninle sevgili. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak, bence sana siyah, artık mos mor.

0: Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: lezzetin, gerçek lezzetin arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau. Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Kfz-Prüfstelle Karakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Karakaya.
2: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Tre Elina DE.
3: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks açıldı. Korpus Adam 32.
4: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Metropol FM artık tüm NRW'de. Köln, Berlin, Ludwigshafen, Frankfurt ve Bremen stüdyolarımızdan sizlere merhaba. Burası Almanya'nın en büyük özel radyolarından biri Metropol FM. Artık Münster ve Recklinghausen bölgesi başta olmak üzere NRW'nin tamamında Metropol FM'i DAB Plus üzerinden dinleyebilirsiniz. En sevdiğiniz şarkılar, NRW'den ve Almanya'dan gelişmeler, Türkiye'den en önemli haberler. Hepsi tek bir kanalda Metropol FM'de. Münster, Recklinghausen, Borken, Bocholt, Gronau, Kosfeld, Warendorf, Aalen, Steinfurt, Rheine ve Ibbenbüren'de de artık Metropol FM var. Bizi tüm NRW'de yeni nesil DAB Plus radyolardan ve Metropol FM uygulamasından dinleyebilirsiniz. Metropol FM sizin radyonuz, sizin sesiniz. Geniş bilgi metropolfm.de.
1: What? En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstrasse 166, Kreuzberg.
1: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
2: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. DriveToFlight.com.
3: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Oranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Bro, seit wann hast du Führerschein?
5: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
4: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
6: 22 Jahre Erfahrung, Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: ben. Ama sen gelmezsen gelme.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15. Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Cottbus Adam 32.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Kaza mı yaptınız? O zaman bize gelin. Amtlich anerkannte Prüfstelle Karakaya. Professionell Unfallgutachten, hızlı randevu ve güvenilir hizmet. GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Ah.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ila 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
1: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Oranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Telefon 030 355 16307.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tagesfliege-elina.de.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: Bro, seit wann hast du Führerschein?
1: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
0: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
2: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
3: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Uranienstraße 182, Kreuzberg.
4: Bazı yerler vardır, adresini söylemez. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. www.aslan-fahrschule.com.
1: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, Fartle Menülerle, Hepsi Helal, Büyük, Küçük, Herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? O zaman prüfstelle Karakaya'ya gelin. Amtrişana Kante Prüfstelle Karakaya. TÜV'de profesyonel hizmet. Randevusuz hizmet avantajıyla GTÜ Prüfstelle Karakaya. Berlin'de 5 noktada hizmetinizde.
3: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf.
1: Telefon 030 30 10 14 15.
4: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kremasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburger Straße 89, U-Bahnhof Wittenau.
5: Foto Selçuk'ta e-pass foto sadece 10 euro. Almanya, Türkiye veya başka bir ülke için tek fiyat 10 euro. Foto Selçuk, Uranienstraße 182, Kreuzberg.

0: Etin gerçek lezzetini arıyorsan doğru yerdesin. Beyoğlu Restoran'da steak dönerin farkını tat. Çıtır lahmacunlar, pide çeşitleri, zırh kırmasıyla hazırlanan Adana, lokum gibi şişler ve ciğer. Gerçek lezzetin adresi Beyoğlu Restoran, Uranienburgerstraße 89 U-Bahnhof Wittenau.
1: Sevdiklerinizin mutluluğu ve güvenliği sizin için her şeyden önemli, biliyoruz. Elina Günlük Bakım'da profesyonel ekibimiz keyifli aktivitelerle gün boyu onların yanında. Sabah kapınızdan alıyor, akşam güvenle evinize ulaştırıyoruz. Üstelik bakım paranız kesilmeden. Elina Günlük Bakım Evi Reinickendorf. Tages Fliege Elina.de.
2: Keine Lust mehr auf U-Bahn? Mach jetzt deinen Führerschein bei Fahrschule Aslan. Moderne Autos, starke Ausbildung, unschlagbarer Preis. Jetzt für nur 29,99 anmelden. Die Straßen gehören bald dir. Fahrschule Aslan. Baumschulenstraße 26, S-Bahnhof Baumschulenweg.
3: Kfz-Prüfstelle Kadakaya. Jetzt mit 5 Standorten für Sie da. Holzmarktstraße 11 Mitte, Prinzenallee 20 Wedding, Oranienburger Straße 61 Wittenau, Kaiserin Augusta Allee 9 Moabit und Bastianstraße 17 Wedding. Schnell, professionell, persönlich. Prüfstelle Kadakaya.
4: Kreuzberg, seid ihr bereit für echten Streetfood? Hot Chicks bringt Geschmack, Beats und Live-Cooking direkt in den Kiez. Burger, Brathähnchen, farklı menülerle. Hepsi helal. Büyük, küçük, herkesin yeni buluşma noktası. Stylish, laut, lecker. Hot Chicks, açıldı. Korpus Adam 32.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
3: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: Bazı yerler vardır, adresini söylemezsin. Zaten bilinir. Kafe Alibi. Berlin'in en sevilen, en köklü, efsane kafesi. 80'lerden bugüne aynı ruhla kaldığı yerden devam ediyor. Kafe Alibi. Kapı açık. Biz buradayız. Oranienstraße 166, Kreuzberg.
1: Bro, seit wann hast du Führerschein?
2: Digga, ich hab meinen Führerschein voll easy bei Fahrschule Metropol gemacht.
1: Was? Bro, ich wurde mit Billigpreisen angelockt und habe immer noch keinen Führerschein. Bekomme nicht mal meine Termine.
3: 22 Jahre Erfahrung. Fahrschule Metropol. Weserstraße 213 am Hermannplatz. www.fahrschulemetropol.de.
4: Yanlış yerde yanlış fotoğraf çektirmeyin. Mayıs 2025'ten itibaren Alman pasaportu, Alman kimliği ve Alman oturum kartı için elektronik pasfoto gerekli. Foto Selçuk'ta e-pasfoto, biyometrik pasfoto, Türk pasfotosu ve tüm ülke pasfotoları yalnızca 10 euro. Foto Selçuk, 1982'den beri hizmetinizde. Telefon 615-2485.
5: İstanbul'a uçacağım. Berlin havaalanına nasıl ulaşırım? İstanbul'da otele nasıl gideceğim?
6: Artık düşünmeyin. Drive to Flight ile BEA İstanbul veya Sabiha Gökçen havaalanı transferi sadece 49.90'a. Online rezervasyon yapın, rahat yolculuğun keyfini çıkarın. Şoförünüz tam saatinde kapınızda. Drive to Flight.com.

Gördük bu nereden bilir ki, para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

0: herkese ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.